artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvar.

0: Komanda hazır, takım hazır. Yine sizlerle birlikte, yine bu sabahın güzel, bereketli saatlerinde kardeşim, arkadaşım Nedim'le birlikte ve ben sunucunuz Haşim'le birlikte hepinize çok çok çok günaydınlar.
1: Günaydınlar efendim, günaydınlar. Balkanlardan Asya'ya, Kaskent'inden Tülbent'ine, dükkanından kahvehanesine, fincanından köpüğüne, kıpır kıpır frekanstan Cem'i cümlenize kocaman günaydınlar.
0: Ne kadar güzel özetledi. Sabah sabah böyle güzel bir havada, güzel İskeçemizde, dünyanın merkezinde yine sizlerle birlikteyiz. Nedim kardeşimle birlikte yine program yoğun. Fenerbahçe var. Bugün neler var? 12 Ağustos'ta neler olmuş? Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Hava durumuna bakacağız. Sizden gelen mesajlar olacak. Bizim paylaşımlarımız olacak. Sizin muhabbetleriniz olacak. Günün yemeği derken öylece programı yavaş yavaş götüreceğiz.
1: Olacak inşallah.
0: Olacak. Olacak. Ve efendim hemen başlayalım ilk mesajlarla. Ali gönderdi. Günaydın bakalım aslanlar, Milayimoğlu'ndan geldi bu sabah. Bizim Ali, günaydın bakalım aslan parçası. Nasılsın bakalım, iyice misin?
1: Günaydın Ali abim, günaydın.
0: Günaydınlar. Tabii ki her zaman olduğu gibi Raif Ahmet. Günaydın bütün Kral FM, günaydın Aşım Akam, günaydın Nedim Akam demiş.
1: Günaydın Raif Ahmet.
0: Günaydın Raif Ahmet, günaydın abi.
1: Kolay gelsin bu arada.
0: Dünkü şarkını, istediğin şarkıyı dinlettik herhalde sanıyorsam. Gökhan'ım. Gökhan'cığım günaydınlar. İngilizce gene yağdırmış, küfür etmesin mi bu?
1: Gökhan Pilen'di.
0: Gökhan Pilen ya.
1: Gökhan'ım günaydınlar, günaydınlar.
0: Günaydın Gökhan'cığım. Father mother yazmış.
1: Döktürmüş yine.
0: Yazıyor yani, böyle İngilizce falan yazmış. Ben tam olarak onu çeviremiyorum. Okey tamam. Günaydınlar Gökhan'ım. Hepinize evet. Günaydınlar bakalım. Kolay gelsin esnafımıza, kolay gelsin bizi dinleyen İskeçe'de, Gümrüce'de ve dünyanın dört bir yanında dinleyen.
1: Cümleten kolay gelsin, evet.
0: Kolaylıklar diliyoruz kendilerine. Kurdasanlı'dan Erkan Agam'ı biliyorsun. Seni de unutmamış. Erkan Agacığım günaydın Kurdasanlı'ya.
1: Sağ olsun, eksik olmasın. Hemen sesli mesajı sabah göndermiş.
0: Gönderiyor.
1: Ben de dinledim. Eyvallah. Çok.
0: Nerede
1: çok...
0: var Artlin, nerede var Artlin diye. Nerede Artlin diye.
1: Kankan nerede?
0: Kankan nerede diyor. Günaydın Erkan Agacığım. Günaydın Ali Bey. Hepinize günaydınlar. Balıkesir günaydın. Çanakkale günaydın. Almanya, Belçika günaydın. Londra, İngiltere günaydınlar. Dobro utro. Buenos dias.
1: Good morning Deutschland.
0: Yes. Niye söylesem böyle hani Almanca, yani Almanca hani hayırlı işler kolay gelsin gibilerinden böyle Almanca da açalım.
1: Hani işte onu işte. Almanca da direkt öyle çeviremiyorsun.
0: Çeviremiyorsun.
1: Var Almancası var, şöyle diyorsun ya mesela kolay gelsin. Frohe Schaffen diyebilirsin mesela. O kolay gelsin anlamına geliyor ama bizde işte tam çevir olmuyor.
0: Tam olmuyor. Yani hiçbir dille tam olarak çevirmiyor.
1: Şey. Yok.
0: İşte iyi hani, günler işte hani.
1: Türkçe zengin bir dil.
0: Çok.
1: Ama Almanca da işte öyle kafana göre çeviremiyorsun maalesef.
0: Tamam. Evet. Şöyle bakayım gelen mesajlar var mı? O Erkan Agam'ınmış. İstersen hemen bir şarkıyla başlayalım günün ilk şarkısını. Tamam. Radyo Kral'da dinleyenler kulübünde bir dinletelim dinleyiciler.

0: Nedim'im, hemen diğer günaydın mesajlarından bir tanesi de İsmet kardeşimizden geldi. Belçika'dan biliyorsun İsmet'i, tanıyorsun artık. Ceremo ile birlikte. Şöyle bir de mesaj göndermiş. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Enerji veriyorsunuz. Sizi dinlemeye başladığımdan beri her sabah ilk işim radyoyu açmak oluyor. İyi ki varsınız. İyi ki varsın İsmet sizde.
1: Eyvallah, günaydınlar.
0: Teşekkür
1: eksik
0: ediyoruz.
1: Olmayın.
0: Bu arada Ciğermo bugün yok. Uyuyakaldı herhalde. Haber de etmedi ama ben biliyorum nedenini diye yazmış. İsmet öyle devam ediyor. Evet. İki hafta önce bir kızla tanıştı. Muhtemelen ondan uyanamadı. Telefonu da açmıyor. Susak ağzı. Bırak kapçık ağzıya bak. Bak kapçık ağzıya bak. Açmadı Bişmadaka telefonu. Uyuyakalmıştır o akşam herhalde. Antrenman vardı, idman vardı Bişmadaka'cığım. Ondan... Bugün yanlış çalışacak büyük bir ihtimal İsmet Akın.
1: Ya da sakin bir kafada evde radyo dinliyordur. O da olabilir.
0: Ciğermo. Hiç sanmıyorum ama olabilir diyebiliriz. Bu arada fotoğraf göndermiş, sen arabalardan anlıyorsun. Bu nasıl bir araba böyle İsmet Akın'cığım yollarda?
1: Bir yaklaştık.
0: Hayır.
1: Bir göreyim.
0: O İsmet Akın değil, bizim Karadayı yollarda. Onun fotoğrafı geldi. Şimdi şey İsmet Akın arkasına göndermiş ondan.
1: O da bizi dinliyor herhalde.
0: Esat taş uzadı, koşmaya devam ediyor. Bak.
1: Orada da mı abi ya? Artık abi bir dinlen ya. Bir tatilin tadını çıkar.
0: Esat be kardeşim, kendini bir vücudu dinlendir, bir aklını, bir bedenini dinlendir. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, iyi yayınlar. İyi günler dayılar. Scala Potamya'dan selamlar.
1: Evet, günaydın benim abim. Abi biraz dinlen, biraz böyle vücudu dinlendir abi ya.
0: Aynen. Adam koşuyor orada. Selçuk Mülayim, günaydın arkadaşlar. Kolay gelsin. Günaydın Selçuk.
1: Günaydınlar, günaydınlar.
0: Selçuk büyük. Evet, benden.
1: Selçuk abim, günaydınlar.
0: Günaydın Selçuk. Hayırlı işler, günaydınlar diliyorum. Hemen diğer mesajlara da günaydın mesajlarına bakalım. Şarkılar orada hazır. Mahir Kara, günaydın Aşım. Günaydın Aşım, hayırlı sabahlar demiş. Teşekkürler Mahir.
1: Günaydınlar, hayırlı sabahlar.
0: Oya kardeşimiz geldi. İstersen sen oku.
1: Bir bakayım.
0: Oyayım.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Kalp, tansiyon derken bazen hayatın heyecanını unutuyoruz. Oysa insan belli bir yaştan sonra küçük bir heyecanın bile ne kadar güzel geldiğini daha iyi anlıyor. Herkese kalbinizi kıpır kıpır edecek bol heyecanlı ve güzel bir gün diliyorum. Kalbinizin çarpıntısını dinleyin ama tansiyon aletini de hazırda tutmayı unutmayın demiş. Günaydın herkese.
0: Günaydınlar Oyacığım, teşekkür ederiz.
1: Çok anlamlı bir mesaj gelmiş.
0: Vallahi iyi geldi.
1: Günaydınlar Oyacığım.
0: Tansiyon aleti yoksa ne yapacağız?
1: Onu yanında taşı diyor.
0: Esat diyor ileri devam durmak yok.
1: Herhalde bu sabah koşusunda.
0: Sabah koşusunda yeni... çıkmış.
1: Eyvallah abi, helal olsun. Vallahi helal olsun. Bu kadar disiplinli, bu kadar şey yani. Bravo.
0: Allah Esat oğlum, sen idman antrenman tatildesin. Gece yok mu bir şey? Yorgun değil misin oğlum sen? Sabah sabah erkencikten kalkmışsın. Taş yüzde bile koşuyor adam. Allah'ım yarabbim.
1: Ha bırak koşuyor. Ha bırak koşuyor.
0: Vallahi. Hasan Çarıkçı, günaydınlar. Kolay gelsin size krallar demiş Hasan Çarıkçı.
1: Evet. Hasan'ım şeydi, Selanik'ten fotoğraf
0: dün,
1: mı atmış?
0: O dün,
1: ha,
0: dünkü dünden fotoğraftı. Evet. Evet, o dünkü fotoğraftı. Günaydınlar Hasan'cığım.
1: Günaydınlar Hasan'ım, evet.
0: Kartal'ı nasıl görüyorsun, bizim İsmail Molla'yı? Namı diğer Tapancı.
1: Vay maşallah.
0: Beşiktaşlı Tapancı İsmail.
1: Koy Beşiktaşlı. Evet.
0: Günaydın Ayşem, Guten Morgen Nedim. Du bist der ba... Ne diyor?
1: Hani bir yaklaştır da okuyabilirim. Ne diyor? Günaydın Ayşem, Guten Morgen Nedim. Du bist der beste Bruder. Trakya'mızın aslan DJ'leri. İyi yayınlar kardeşler, yanacağız bugün diyor. Eyvallah. Danke dir vom Herzen. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Dankeschön İsmail'im, dankeschön. İsmail bizim köylü. Kolay gelsin. Dışarıda yine sıcak bugün.
1: Bugün çok sıcak, evet, ama yarından dereceler bir tık düşüyor diye gördüm ben. İstersen sen de bir senin sayfanda bir...
0: Evet evet. Nerede gördüm? Biraz daha sıcak olacak.
1: Bugün şöyle bir 38 dereceyi evet göreceğiz diye gösterdi. Ardından yarından ciddi
0: yarın
1: bir düşüş bekliyor.
0: 36, bekleniyor. Cuma'dan sonra 32-31 evet derecelere kadar evet normal sıcak.
1: Yavaş yavaş böyle deniz sezonunu kapatmaya yaklaşıyoruz diyebilirim.
0: Bak. Olmaz mı? Ekstra çalışma yaptık burada.
1: Niye fotoğraflar gönderiyor?
0: Esad'ım bakıyorum da tespih de güzelmiş badayı. Tespihi görüyorum.
1: Güzel,
0: dedim.
1: Güzel evet. Bak, evet.
0: Tespih güzel, ahtapot güzel,
1: tespih
0: ayran güzel.
1: Tespih güzel, arabası bir o kadar güzel.
0: Ha araba. Evet. Araba güzel be ya. Arabası güzel.
1: Maşallah, maşallah gerçekten.
0: Bu tespih Esad taş mı? Var ya böyle taş tespihler çıt çıt çıt çıt yapıyor böyle.
1: Evet.
0: Dur bakalım yazsın. Dayı akşam iyi yani, bayağı iyi, güzel. Haşim beğendi onu. Haşim ve Nedim kardeşime bugün de yeni güzel bir sabahtan günaydın, kolay gelsin. Londra'dan selamlar tüm dostlar. Ömer.
1: Günaydın Ömer abim, günaydınlar Londra. Ömer abi o çok çok da güzel bir fotoğraf gönder. Ne diyor? Vefanın unutulduğu, saygının para ile satıldığı, sevginin pazarlık konusu olduğu bu devirde iyi olmak yük, doğru olmak suç, insan olmak ise ağır bir bedel oldu bizlere. Ömer, çok anlamlı bir fotoğraf.
0: Ömer'in böyle paylaşımları var.
1: Evet.
0: Bizlerle paylaşıyor. Ömer teşekkürler. Sağ olasın. Günün konuğu da geldi Nedim. Bu da günün konuğunu göndermiş arkadaş. Günün konusu. Deniz mi güzel, havuz mu?
1: Yanında yemek tarifi de göndermiş.
0: Yemek tarifi de gelmiş. Karpuzlarla falan gitti böyle.
1: Evet.
0: Ali Milayimoğlu Ali böyle gönderiyor.
1: Bu günün... tartışılır bir konu biliyorsun. Bu şimdi ben fasulye severim. Sen pilav seversin.
0: Doğru. Et seversin, balık seversin. Evet. Farklı farklı. Ali Milayimoğlu aldık mesajı canım. Deniz mi güzel, havuz mu? Bugün o soruyu soralım bakalım.
1: İkisi de güzel.
0: Gönderdin deniz manzarası da havuz da ikisi de güzel kardeşim. Teşekkür ederiz böyle güzel bilgilendirmeler için. Yapar. Ali yapar. Benden de günaydın abiler diye söylemiş Aylin kardeşim hayvancılıklarından böyle. Göndermiş.
1: Aylin kardeşim günaydınlar. Evet. Fantastik. Fantastik çok güzel ya gerçekten. Ben de ara ara alıyorum böyle.
0: Klasik
1: fantastik
0: kahvemiz.
1: Benim unutulmaz kahvelerimden
0: benim de,
1: gerçekten.
0: Benim de dedim gerçekten.
1: Böyle canım sıkıldıkça alıyorum. Hemen çırpıyorsun var ya yolda içmelik birebir. Halil ne yapıyor bu arada abin? Halil ne yapıyor? Benim kuzen Yasemin, küçük oğlan Cemal'i ne yapıyor? Onlar hepiniz iyisinizdir inşallah cümleten.
0: Az önce şey Oya kardeşimiz gönderdi Nedim. Az önceki konuya yorum yapmak istiyorum. Almanca kolay gelsin de demişti. Haşim abi Almanlara kolay gelsin yok. Çalışsın pis Almanlar diye.
1: Bak şimdi döktürmüş yine.
0: Babaya duyacaklar seni baya bol bol fotoğraf yolluyorum iş arkadaşlarıma.
1: Çok, baba. Çok seviyor çok seviyor Almanları çok seviyor Oya.
0: Oya sevemedi Almanları. Bir türlü sevemedi Almanları Oya.
1: çok sevdiğinden böyle yazıyor zaten.
0: Bak sen de yazmış be ya. Kız duyacaklar seni şimdi tatilde ses çıkarmasana sen be ya. Ah be ya.
1: Ama haksız mıyım Oya Remzi Hanım? Yani şimdi şöyle tam çeviri olmuyor. Biz Türkçe çok zengin bir dil. Yani kolay gelsin diyoruz ama Almanca da tam çeviri olmuyor ya. Böyle istediği düşünüyorsun olmuyor tutmuyor. Ya kelimeler birebir tutmuyor. Tamam Freundschaften diyebilirsin ama bilmiyorum yani. Tam anlamı çıkmıyor. Yani bilmiyorum katılıyor musun?
0: Şey oraya bir de fotoğraf gönderiyor böyle söyledi ya tatilden arkadaşlarına fotoğraf Almanlara fotoğraf gönderiyormuş bak ben neredeyim yerinde. Tatil bitiren gene oraya gideceksin ama.
1: Nereye? Dönüşün orası.
0: Dönüşün orası. Açan Nedim Agam, Haşim Agam hepsini Beşiktaş yaptı ama bilmiyor hepsi Galatasaray öldüğünü ham bir şeyler söylemişler Korkut'tan. Tamam Raif anladım bir şeyler Beşiktaş falan. Raif Galatasaraylı.
1: Ben hala Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçe'mden vazgeçmedim. Ne kadar da kaybetsem hala vazgeçmedim.
0: Nedim o sene bu sene mi?
1: İnşallah öyle diyelim.
0: Hadi inşallah.
1: Her yıl olur. Öyle diyoruz ama bir şey olduğu yok bakalım hayırlısı artık.
0: İnşallah inşallah. Ve Perikom'da efendim %50'ye varan indirimler, yarı yarıya indirimleri kaçırmayın. Perikom'da mangallarda %30, kristal ve porselende de %40 ve diğer ürünlerde %50 hatta %60'a varan indirimler Perikom'da Ağustos'un 1'inden itibaren başladı. Perikom ürünlerini sattıktan sonra dükkanında satıyor. Kaçırmayın bu fırsatları. Dükkanda devren satılık. Telefon numarasını isteyen dinleyicilerimiz varsa ben de onlara telefon numarasını gönderebilirim. Perikom Tiraz 3'te İskeçemizde. Bir şarkı arası yapalım mı Nedim?
1: Hemen abi. Evet.
0: Hadi bakalım.

0: Günaydınlar Ksarfeciğim, günaydınlar Emrah. Bak ne güzel fotoğraflar göndermiş, bak bak. Bak, helal olsun Ksarfeciğim.
1: Kolay gelsin.
2: Kolay gelsin Emrah, günaydınlar, çalışıyorlar arkadaşlar.
0: Günaydınlar Ksarfeciğim, günaydınlar. Omorfiyes, kalimera to sinergiyo. Kolay gelsin ta pedia.

0: Sedef günaydın, Yasıköy günaydınlar. Yasıköy'de yakında yeni bir stüdyo açılıyor. Muz Stüdyo, genç ve dinamik bir ekip. Düğününüzden bebeğinizin ilk fotoğrafına kadar hayatınızın en özel anlarına eşlik ediyor. Muz Stüdyo, camiye çok yakın. Bulmak için Google Maps'ten tam konuma ulaşabilirsiniz. Şimdiden randevu alabilir, İlk çekimlere özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Yanlış duymadınız, İlk çekimler için özel indirimler var. Yeni paylaşımları kaçırmamak için Instagram'dan takip edebilirsiniz. Muz Stüdyo alt çizgi ciğer olarak takip edin. Bilgi ve randevu için de 694-905-3529. Muz Stüdyo anılarınızı en güzel şekilde ölümsüzleştiriyor.
1: Tekrardan kolay gelsin Tapalikarya. Günaydınlar Emre, günaydın Aksarfecim. Tapalikarya ki oldu sinirgi, kolay gelsin. İşine sıraz gelsin. Εκεί το παλικάρι που φώναζε χτες τόσο πολύ, Ξάρφε, πες τον Ξάρφε να βαλέσω το σενομπί. Uya Remzi göndermiş. Evet Nedim, katılıyorum. Almanca çeviri olmuyor her şey. Almanca bizim dilimiz gibi güzel bir dil değil. Mesela öğlen molasına Mahlzeit diyorlar. Türkçe'ye çevir Haşim abi işte. Bunu gel de anlat şimdi Haşim abiye. Not, ben Almanları çok severim. Tabii çok sevdiğim belli zaten. Onu çoktan aldık yani o mesajı.
0: Çok sevgisini yağdırıyor böyle Almanlara.
1: Şimdi Mahlzeit nasıl anlatılır? Mahlzeit. İşte Mahlzeit bunun...
0: Mahlzeit öğlen mi şey mi?
1: Öğle genelde molası. Öğlende öğle molasında ha. Derler. Mahlzeit aslında bir nevi... ya nasıl desem... yemek yemeye oturanlara evet derler. Hem iyi öğlenler hem de nasıl desem yemen
0: afiyet olsun falan.
1: Evet.
0: Onun birleşimi mi öyle?
1: İkisini aynı anlamda kullanıyorlar yani Almanlar.
0: Mahlzeit. Mahlzeit. Tamam.
1: Evet.
0: Almanları çok seven kardeşimize gelsin sıradaki şarkı. Ve efendim Cinus Bey yine bizlerle birlikte yabancı dil eğitim merkezi Kendrock Schönengloschen Zentrum für Fremdsprachen Unterricht
1: ders demek.
0: Zentrum
1: für Fremdsprachen Unterricht. Ha,
0: Almancasını geçen sene. Evet efendim, Cinus Bey'de İngilizce derslerinizi ve çocuklarınız için ve kendiniz için de tabii ki İngilizce derslerinizi çok iyi bir şekilde takip edebilirsiniz. Kayıtlar başlıyor 17-31 Ağustos. Kayıt olanlara özel indirimler var Cinus Bey'de. Yanlış duymadınız. 17-31 Ağustos'ta kayıt olanlara, Cinus Bey'e gidecek olanlara özel indirimler var. İngilizce dersleri olarak bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınızı ve sizi çok güçlü bir şekilde yabancı dillerle tanıştırıyor. Özellikle İngilizce dersleri çok çok çok çok iyi bir yerde. Yabancı dil bilgisi size her zaman gerekli olacaktır. Cinus Bey nerede? Gökçeler'de, İskeçemiz'de, belediye binasının hemen arkasında postanenin hemen yanında. Bu postaneyi pastane diye karıştırıyorum yani dedim.
1: Oluyor ara.
0: Okey. 694-0085-990 Cinus Bey Yabancı Dil Eğitim Merkezi. Tekrar ediyorum, 17-31 Ağustos'ta kayıtlara özel indirimler var Cinus Bey'de.
1: Yabancı diller öğrenmeye gayret gösterelim. Yabancı dil çok önemlidir. Bir dil, evet, bir insan demektir.
0: Evet, evet, evet, evet. İnanıyorum, katılıyorum söylediklerine.
1: Özellikle de bana bu yolculukta inanılmaz yardımcı oluyor.
0: Değil mi?
1: Yani bu övmek gibi olmasın, gerçekten 5 dil bilmem inanılmaz yardımcı oluyor. Yollarda, yolculukta, her sıkıştığın ülkede muhakkak bir çözüm buluyorsun, bir şekilde yolunu buluyorsun.
0: Evet, bir şekilde iletişime geçiyorsun.
1: Evet, kesinlikle çok önemli. Yani bunu canı gönülden insanlara ben yani kalplerinde gerçekten ellerinden geldikçe yabancı dil öğrenmeye gayret göstersinler.
0: Evet. Mesut yazdı, günaydınlar bakalım, sizlere çok iyisiniz be, kolay gelsin demiş.
1: Vay Mesut'un
0: Mesut be. Kaptanım benim be.
1: Bizim kaptan bir tane. Günaydın Aksarfe'cim.
0: Bir tane kaptanım, bir tane.
1: Ne yaptın Aksarfe'cim? Dinlenebildin mi? Düğün sonrası baya bir, tabii düğün öncesi baya bir yoğunluk oldu. Nasıl, biraz olsun dinlenebildin mi? Kendine gelebildin mi?
0: Dinlenmiştir bence ya, düğünden sonra. Mesut diyorum, Esat demiş ki, senin az önce... İşte şimdi seni daha çok sevdiğim Nedim dayı Fenerbahçe konusunda. Aşmaların yeri ayrı, Kartal olmasına rağmen demiş. Bu sene Esad'ım, bu sene destekliyoruz sizi yani. Kartal Beşiktaş da destekliyor sizi. Bu sene o sene yani. Sizin seneniz.
1: Eyvallah Esad abim, çok teşekkür ederim. Yani Esad abim de büyük harflerle yazmış. Bilmiyorum, plakaya dikkat ettin mi?
0: FB mi?
1: Tabii.
0: Aa bak, dikkat etmedim ona.
1: Tabii. Ciddi abi mi? Ben böyle detayları kaçırmam.
0: Aa, Esat görüyorsun değil mi? Bak Nedim yakalamış orada.
1: Ben detaylara kaçma. Ben hem arabaya hem plakaya bakarım.
0: Araba tamam
1: ya. Çünkü biliyorsun biz Almanya'da plakaları genelde. Şimdi herkes

0: yapmıyor da genelde plakayı istediğin evet. şekli yazdırıp çiziyorsun yani orada o şekilde.
1: İstediğini yazdırıyorsun.
0: Tabii yani. İstediğini. Eğer tabii onun öncesinde o plaka yani o yazmak istediğin verilmediyse, rezerve olmadıysa.
1: Evet tamam.
0: Evet.
1: Mesut demiş tur gibi oldum. Bakacağız onun Mesut'un şeyine, mesajına. Bugünkü benim isteğim de intizardan düzelir be kanka. Onu bir hazırlarız.
0: Tamam.
1: Arasında.
0: Tamam.
1: Mesut'a da bir bakayım şöyle neler yazmış bakalım. Dinlendim elbette be. Turp gibi oldum. Turp power demiş.
0: Maşallah benim sarfozum ama.
1: Yaşa ben Mesut'um.
0: Yordular ama seni. Çok yordular sarfim şimdi. Gerçekten çok yordular.
1: Aa bak Esat gönderdi.
0: Ya.
1: FB100.
0: Benden İyi. Kaçmaz.
1: Bravo be Nedim. Vallahi bak Esat gördün mü?
0: Ben bir arabaya bakarım bir de plakaya bakarım.
1: Lindao FB100.
0: Evet evet abi.
1: Ya bu Fenerbahçe'nin arabaları da farklı oluyor be ya. Güzel araba oluyor be.
0: Şimdi övmek gibi olmasın. Porsche'ye bak Allah aşkına.
1: Porsche'ye be Allah.
0: Parıl parıl parlıyor var da.
1: Dayı ben bu arabayı haydamak isteyeyim be. Nasıl olacak bu? Ben bunu bir kez sürmek isteyeyim. Yarın öbür gün demeyelim Porsche haydamadı diye Nedim. Sen sürdün mü hiç Porsche?
0: Yok bana da nasip olmadı Porsche sürmek. Gerçi şöyle eskiden çalıştığım şeyde tamirhanede onu ama şöyle bir 20 metre geri aldım. Onu arabayı sürdüm anlamına
1: yok,
0: gelmez.
1: Yok, o değil.
0: Yani müşterinin arabası yok. Yani bindim sürmedim. Sürmek nasip olmadı.
1: İnşallah bize nasip olur da Esad'ın şu arabaya bir basarız.
0: Abi zaten. Kaç beygir bu ya?
1: Dün yazmıştı ya yazmadın mı?
0: Yo, ne kadardı bilmiyorum ki.
1: Aa,
0: biz kendi araştırmamızı yapmıştık ya
1: aa,
0: burada.
1: Ya, doğru evet doğru.
0: Evet. Tabii yani, onun farklı modelleri de var. 400, 450 değişiyor yani.
1: Esad bize yazsın bakalım kaç beygirdi bu. Ne demek istersen ya, buradaki mesajlara bir bakalım. Kaptanlarla beraber dinliyoruz. Günaydınlar. Yasin göndermiş. Kaptanlara günaydın.
0: Günaydın Yasin'im günaydın. O da bir Fenerbahçeli.
1: Evet.
0: Koyu Fenerbahçeli.
1: Günaydın kolay gelsin. Hep kendine buluyorsun yardımcı. Bana da yolla azıcık demiş Pekkan. Biber topluyorlar görüyorsun değil
0: Bizde her işlem var abi.
1: Var.
0: Her işlem var. Tütün toplama, sıyırma, toplama, ekme, biçme ne ararsan var.
1: Biber topluyorlar. Kolay gelsin tarlada çalışanlara. Çok çok çok çok kolaylıklar diliyoruz.
0: Kolay gelsin işin razı gelsin.
1: Pekkan'cığım evet kolay
0: Bu
1: gelsin.
0: Bu sıcakta kardeşim. Gerçekten hiç kolay olmuyor. Evet. İşleri razı gelsin.
1: Günaydınlar aga. Yasin erken uyanmış.
0: Nasıl olmuş bu böyle? Normalde o tatilin tadını çıkarmayı seviyor.
1: Da herhalde uyumadı mı acaba Yasin gece devam mı ediyor ya geceden?
0: Gece nöbet vardı anlaşılan.
1: Olabilir. Şaban belki uyumamıştır bu oğlum geceleyin. Devam ediyor yani. O yüzden erken kalkmış.
0: Olabilir. Günaydın Şaban abicim günaydınlar.
1: Akşam Bobo'daymışlar.
0: Onlar da iyice tadını çıkarmışlar var ya.
1: Bobo.
0: Adamlar iyice keyif yapmayı biliyor ya.
1: Sonra bak dinleyeceğiz.
0: Evet.
1: Aykan Agam'ı sesli mezar. Bir şarkı arası.
0: Reklamlar.
1: Reklamlar evet reklamlar.
0: İlk önce reklamlar evet. Ardından yine beraberiz.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
2: İç ve dış cephe boyaları,
1: antibakteriyel boyalar,
2: astarlar,
1: macunlar,
2: ahşap koruyucu ve vernikler,
1: şantiye boyaları,
2: sanayi boyaları,
1: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
2: akrilik boyalar,
1: söve boyaları,
2: yağlı boya,
1: metal boya,
2: fosforlu boya,
1: dekorasyon boyaları
2: ve boya malzemeleri.
1: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plas ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
2: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
1: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
2: Garantili, güvenilir.
1: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
2: Cep telefonu 693-673-84-90.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
5: Εμένα που λες συμπεφέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
6: Τζάκι Κένεντι.
5: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
6: Σε παρακαλώ, συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
5: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
7: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές όμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
5: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
8: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
9: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
10: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
9: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
10: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
9: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
10: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
9: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Electronet Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβδείρων 37 και 12 Αποστόλων.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
15: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα. Και ένα,
16: δύο. Πάμε να ανέβει ομάδα, dedim. Ομάδα hazır burada. Mesajlar var, onlara bir bakalım istersen. Beklen göndermiş, Beklen Haşimoğlu. Beklen günaydınlar, günaydınlar en büyük cimbom demiş.
17: Günaydınlar. Herkes takımıyla işte.
16: Yani herkes takımıyla. Evet. Samsun sporlu birileri yazsın. Beklen bu arada geçen gün onların bir adamını içeri aldılar, tribün liderini.
17: Bak orasını ben kaçırdım.
16: Ya öyle bir haber okumuştum. Doğru mu acaba değil mi? Tribün liderini içeri falan aldılar.
17: Gerçi bu son zamanlar kimleri almadılar ki abi? Götüren götüren evet, var ya.
16: Topçuları.
17: Hepsini. Var ya.
16: Hatırlıyor seninle konuşuyorduk,
17: evet,
16: yazıyorduk.
17: Bir ara böyle. Mustafa Ceceli. Beklenmedik kişileri hepsini alıp götürdüler abi ya. Yok uyuşturucu, yok evet. Şey. Var ya adamlar, bilmiyorum yani. Beyaz unu götürüyorlar ondan sonra.
16: Şeker.
17: Yolu bulduramıyorlar. Yani.
16: Aylin kardeşim yazmış Nedim'im. İyiyiz elhamdülillah. Nedim abi teşekkür ederim ama bugün iş yerinde fırsat bulmuşsa muhtemelen o da dinliyordur.
17: Eyvallah, eyvallah. İnşallah dinliyordur. Küçük şey oğlan ne yapıyor Cemal'i? O nerelerde?
16: Günaydın Aşim abi. O, Beray kardeşim o.
17: Evet.
16: Beraycığım günaydınlar.
17: Beraycığım günaydınlar.
16: Diğer mesajlara da hemen bakalım Nedim, dinleyicilerimizi bekletmeyelim. Hani oya yazmış gene. Nedim Aşim abi de içten içe Fenerbahçe'yi seviyor da şimdi bu yaşa kadar Beşiktaşlıyım dedi. Bu yaştan sonra takım değiştirmek zor geliyor herhalde. Sen ne diyorsun bu konuda? Oya sana sormuş.
17: Bak, olabilir de ikinci bir takım olarak.
16: Nein.
17: Olmaz diyor.
16: En büyük Beşiktaş.
17: Olamaz diyor.
16: Nein. En güzel Beşiktaş'ın çocukları sever. Abi Fenerbahçe şöyle yani 20 sene mi oldu? 22 sene mi? Ne kadar oldu?
17: Abi bayağı oldu ya. Şimdi gerçi seni söylemesen daha iyiydi var ya.
16: Bayağı bir 20 sene oldu. Yani şampiyon olmanızı biz de istiyoruz.
17: Nedim üzüldü. Nedim kırıldı.
16: Evet doğru. Pardon ben Nedim'im ya. Çok özür dilerim be valla. Özür dilerim be kardeşim. Yani sana bunu hatırlattığım için ama acılar gerçek. 20 sene oldu galiba.
17: Bayağı oldu abi ya. Bayağı oldu.
16: Ya, o heyecanı evet. Bir yaşayın. Nedir şampiyonu?
17: İnşallah.
16: Unutturursunuz onu.
17: İnşallah olacak. Allah'ın izniyle. İnşallah bu sene olacak.
16: O sene bu sene. Can İnşallah. Türk gönderdi. Can Türk Hikmet. Günaydın Aşim abi. İyi programlar. Selam olsun Kartallara. Aşim abi yanındaki arkadaşa selamlar demiş.
17: Ve aleyküm selam.
16: Can
17: Allah kardeşim. Razı olsun. Çok çok teşekkür
16: Kolay
17: ederim.
16: Kolay gelsin Can Türk'üm.
17: Kolay gelsin.
16: Şaban Bey, aga size iyi bir haber vereyim. Bugün Yasıköy-Narlıköy Köprüsü açılıyor.
17: Evet. Onu dün okumuştuk.
16: Aylin göndermişim.
17: Evet. Yine de sağ olasın Şaban abicim. Evet.
16: Teşekkürler.
17: Sen ne yapmayı, geçmeyi planlıyor musun Şaban abi o tarafa?
16: Onların işi genelde hep o tarafta. Gümrücü'yle çok çalışıyorlar. Gümrücü'yle
17: tamam. Bizim buraya pek uğramıyorlar herhalde.
16: Daha çok ağırlık orada. Tamam. O yüzden
17: o zaman Sefte'yi yapacak yani. Bizim evet. Patrak yat abine Sefte.
16: Yavaşça geç Şaban evet. Üstünden geçerken çocuğum de.
17: Evet tadını çıkara çıkara böyle.
16: Abi sakatlık olmasın.
17: Evet düşmesin. Bana bir mesaj geldi.
16: Evet.
17: Murat kardeşimden geldi. Murat Mayrit. Yani kendisi Süneçiköylü. Benim çok iyi bir arkadaşım. O bir... Bilgisayar canavarı.
16: O da mı ya?
17: O da evet. Kendisi programcı. Ey bizim ekran başındaki bilgisayar canavarı. Kodların peri, tuşların mimarı. Klavyesi tıkır tıkır, ekranı ışıl ışıl. Ne bak bıraktı ne error. Hepsini çözdüm mışıl mışıl. Bilgisayarı coşturan, kodları koşturan kardeşime günaydınlar.
16: Günaydın. Günaydın.
17: Murat'ım günaydın.
16: Halam geldi Nedim.
17: Hala hoş
16: geldin. Şöyle geldi evet günaydınlar alacağım. Guten Morgen. Evet bence de en büyük cimbom demiş.
17: Hala cimbom.
16: Hala cimbom mu?
17: Hiç beklemiyordum. Şu yani, an Nedim şok.
16: Trabzonspor da geldi. İsmet'ten herhalde Belçika'dan olacak bu.
17: Hala kaçıncı kahvede şu an?
16: Bilmiyorum ki.
17: Onu yazmamış.
16: Ha, bir yaz bakalım hala kaçıncı kahvede.
17: Hala ikinciye geçmişsindir garanti.
16: Bak. Güneyt göndermiş. Günaydın Bağışım. Ne yaparsın sen? Çalışıyor mu? Ben de çalışıyorum diye.
17: Evet.
16: Tatil fotoğrafları. Günaydın mı Güneyt? Sen nerede çalışıyorsun böyle bak çocuğum?
17: Şimdi çalışıyor ama tatil fotoğrafları geliyor. Bu nasıl oluyor?
16: Tatilde çalışıyor herhalde.
17: He.
16: Nereye gittin tatile? Yaz bakalım. Bir Haşim dayı 12 sene oldu vaday demiş. Başka türlü yazmış. Esat tamam benim aklımda 20 kalmış be Esat'ım pardon yani. Nedim'i üzdüm sizi de üzdüm ama bir Beşiktaşlı olarak gerçekten bu sene şampiyon inşallah olursunuz. 12 sene.
17: Evet.
16: Ben 20.
17: Abi hafiften Esat abicim yani hafiften mesajı bize iletmeye çalışıyor.
16: Yok estağfurullah Nedim öyle bir şey demedim ben 20 kalmış aklımda.
17: Yeah.
16: Esat tamam teşekkür ediyorum. Diğer mesajlara da bir bakalım.
17: Evet, buradan bana benim şey Xarfuz yazmış Emrah. Evet, bizim Pomakça dilinde yani. Bizim anne, bizim burada çok konuşulan bir dil biliyorsun. Yazısı olmayan ama konuşulan bir dil biliyorsun. Evet.
16: Parantez açayım mı? Güneyt Fukara Adası taş yüzdeyiz demiş.
17: Fukara Adası, evet.
16: Niye Fukara Adası mı Güneyt?
17: Orada çalışıyor kendisi.
16: Çalışıyor herhalde. Öyle fotoğraflardan yani, anladığımız kadarıyla bir çalışma gerçekleştirilmiş.
17: Acayip yani.
16: Evet. Güzel. Vallahi ben taş yüzü beğeniyorum dedim. Taş yüzü. Bize yakın, güzel, yeşili var, denizi güzel.
17: Yakın, gerçekten yakın. Yani arabaya atlıyorsun, bir saatte oradasın. Yakın, güzel. Yakın.
16: İyi tatiller diyorum. Trabzonspor, Karadayı Trabzonsporluymuş. Ne alaka var?
17: Karadayı da bizi dinliyor herhalde yolda.
16: Karadayı bizi dinliyor, yolda gider Trabzon'a gidiyor herhalde.
17: Şu an. Allah Allah.
16: Nereye aldırdın kendini bakalım, Karadayı Trabzon taraflarına mı gidersin?
17: Hüseyin abicim, sen yolları karıştırmış olmayasın.
16: Karıştırdı bu, Trabzon'a gidiyor, karıştırdı bu.
17: Hayda.
16: Başka yere gidecekti, Trabzon'a gidiyor. Ey gelirken hamsi getir bari Trabzon'da. Nedim, ne ikincisi de dördüncüye niyetleniyorum. Daha çok işim var. Halam dördüncü kahveye niyetleniyor.
17: Ay maşallah. Halam döktürüyor var ya.
16: Vallahi hal, bravo.
17: Ne ara içiyorsun hala? Ne yapıyorsun? Anlamadım gitti. Ben de şaşırdım. Su niyetine mi içiyorsun ya? Allah helal olsun.
16: Eyvallah ben sanırım, sağ olasın canım. Biz de seni çok seviyoruz, teşekkür ederiz. Böyle azıcık mizah da yapıyoruz arada ondan.
17: Aa Esat abi bir tane.
16: Şimdi ne dedim, ben sponsorlarını bir okuyayım. Tamam. Müsaadenle Blue Electric. Nazife ablacığım günaydın, ablam benim. Nazife Salihoğlu da geldi. Ablam da denizde, tatilde. Dur bakayım nereye gitmiş Nazife ablam, bir yazsın bize. Efendim Blue Electric Gökçeler'de pazar yerinin olduğu yerde, Asfalt Boyu Gökçeler'de pazar yerinin olduğu yerde Blue Electric, elektrikçilik onların işi. Klasik ve modern avize çeşitleri, küçük elektrikli ev aletleri, toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve el aletleri, kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller ve lambalar. Bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek pervaneler de var tabii ki Blue Electric'te Gökçeler'de. Çok uygun fiyatlarla doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğimiz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler. Kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambaları, elektrikli güzellik ürünleri, hepsi Asfalt Boyu Gökçeler pazar yerinin olduğu yerde. Her gün sabah 7.30 öğlen 3'e ve öğleden sonra 6-9 arası açık Blue Electric. Instagram'da da Blue Electric GR olarak takip edin. 697-71-62-271-698-75-50-376 telefon numaraları ve daha fazla bilgi de Blue Electric Instagram hesabında bulabilirsiniz. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekan içinde elektrik arızalarını hızlı çözüm, yani usta da kendisinden. Nerede Blue Electric?
17: Gökçeler'de.
16: Gökçeler'de.
17: Evet. Şimdi dün Emrah'ların yanına uğradım ben. Orada inşaatta kendilerini gördüm. Ne kadar güzel bir takım oluşturmuşlar. Böyle küçük bir de radyoları var. Bizleri dinliyorlar. Asıyorlar onu resmen böyle inşaatta. Bayağı bir ses de çıkarıyor yani böyle. Az ses çıkaran bir şey değil.
16: Oradan
17: yani
16: dinliyorlar bizi.
17: Evet. Sabahın köründe açıyorlar. Artık konu komşu demeden herkesi uyandırıyorlar orada var ya gerçekten.
16: Nazife ablam günaydın, günaydın Aşim. Enişteyle 9'da geldik. Porto Molo'dayız. Nedim'e de çok selamlar demiş ablacığım.
17: Ve aleyküm selam.
16: Sabah sabah güzel olur böyle deniz suyunda, böyle bir rahatlayın bakalım. Hadi iyi tatiller diliyoruz size ablam.
17: Güneş de ne güzel çıkmış böyle fotoğrafta değil mi? Güzel bir fotoğraf. Güzel bir fotoğraf. Şey yakalamış yani, kara yakalamış.
16: Beraycığım. Tamam. Hüseyin Acebedel geldi. Günaydın. Günaydın kara saçlı arkadaşlar demiş.
17: Vay Hüseyin'im günaydınlar. Evet, hoş geldin, günaydınlar.
16: Az kaldı kaçıyordu ağzımdan Hacıbeden, az kaldı. Seni bay yaramaz seni.
17: Onda işte iki kez okumak lazım.
16: Özellikle şeyini Hacıbeden'e ön okuma yapacaksın. Hamdiye ve Hacıbeden'e baktır, bir ön okuma yap. Master Travel Tempo Turizm'le her gün 20 euro İstanbul'a gönderiyor efendim sizlere. Profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel Gümrücüne Sokağı'nda 19'da. Yeni yerler, yeni hikayeler, yeni heyecanlar. Çok çok çok çok ekonomik paketlerle Master Travel'e bir ziyaret edin. Balay paketleri, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini, lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi mekanlarınızdan alıyor ve havaalanlarına götürüyor. İstanbul, Sofya, Atina ve Selanik havalimanlarına da götürüyorlar sizi lüks araçlarıyla. 3 milyon otele anında rezervasyon da yapıyorlar. Master Travel'i Instagram, Facebook'ta da Master Travel olarak takip edin. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını orada bulabileceksiniz. Master Travel'de araba kiralama hizmeti de var. Şarkı hazırsa Ömer'in hemen o şarkısını bir intizarı bir dinletelim. Tabii İngiltere'ye abi, gönderelim. Hadi bakalım.

0: Bu şarkının girişi falan çok güzel böyle. Girönledim. Günaydınlar. Günaydınlar radyolarını yeni açanlara tekrar tekrar. Aslıcığım günaydın. Günaydın, nasılsınız? Aşım abi kolay gelsin. İyi yayınlar, çok selamlar. Fotoğrafı da göndermiş Aslı.
1: Evet, fincanlı fincanlı. Tabii senin en sevdiklerin fotoğrafı.
0: Sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi.
1: Bu fotoğrafları çok seviyorsun sen.
0: Kahveden anlıyoruz mu ne? Orta mı, şekerli mi, az şekerli mi?
1: Artık onu sen bileceksin. Ben anlamıyorum. Ve fincanları görünce zaten hiç anlamıyorum.
0: Bunu yani çözemedim. Aslıcığım teşekkürler.
1: Sıcak kahveyi pek içmem zaten. Genelde soğuk içerim.
0: Ha öyle mi?
1: Evet.
0: Türk kahvesi güzel olur. Bazen ben de içerim.
1: İyidir, güzeldir. Dokuz tokmaklı. Böyle.
0: Aynen. Aslı fal bakacak mı kız? Şöyle var mı sende mesajların var? Sen
1: Murat kardeşim göndermiş. Evet. Çok iyisin diyor. Çok naturalsiniz. İyi, iyi. Çok iyi sunuyorsunuz diyor. Neşeniz hep böyle olsun diyor. Nazar değmesin. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Murat'ım. Gerçekten. Yani ben hep merak ediyordum dışarıdan nasıl dinleyici nasıl geliyor diye. Tabii yanımdaki eski kurt, eski toprak. O yılların tecrübesi var üzerinde.
0: Veren kurt.
1: Merak etmese de olur. Sonuçta biliyor kendisini. Annem ama ben onun kadar tecrübeli olmadığımdan hep merak etmişimdir doğrusu. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Ben de teşekkür ederim. Halaya sordun ya, 4.30'da kalkmış hala. O yüzden 4. kahveyi içiyor.
1: 4.30'da. Hala ne yapıyorsun? Neden bu kadar erken kalkıyorsun?
0: Yani İş vardı demiş. Anlatacağım şimdi. Bulaşık makinesini boşaltmış. Çamaşırları yıkamış. Reçel yapmış. Piravuçta reçeli. Dün yapmış piravuçtaları. Piravuçtayı nerede buldun kız? Almanya'da piravuçta mı var? Piravuçta reçeli sever misiniz? Onları şişeledim. Patlıcan, kırmızı, kapya, biber, kabak kızarttım. Etrafta bir ayarlama çekiyorum. Sabırla okursanız çatlarsınız. Sabırsız okursanız patlarsınız. Sağ ol oğlum, teşekkür ederim. Bayağı iş yapmışsın sen sabahtan beri.
1: Halam döktürmüş gerçekten. Vallahi helal olsun. Ben de erken kalkmayı sevenlerden biriyim. Geç uyandığımda günü kaçırmış gibi hissediyorum böyle. Günü kaybetmiş gibi hissediyorum. Ama hala yani çok çok erken kalkmayı seviyor.
0: Yani bu kadar işi 4.30'da ancak onları
1: helal
0: toparlamış.
1: Olsun. 4.30'da kalkmış, 4. kahveye gidiyor hala. O kadar da iş halletmiş. Helal olsun.
0: Güneyt, Taşyüz'de kalabalık var mı? Bak onu unuttum sonra. Turist var mı?
1: Olmaz olur mu abi? Var tam mı? Zamanı.
0: Tam zamanı şimdi.
1: Tabii. Daha Almanı, Hollanda hepsi.
0: Evet. Bir fotoğraf göndermiş Oya kardeşimiz. Heh. O da ne içiyor? Fredes.
1: O benim türden. O benim türden işte. Benim sevdiklerimden. Eyvallah.
0: Soğuk kahve.
1: Bu benim benlik kahve, evet. Ben böyle soğuk kahve elime alır gezerim. Sorun
0: eyvallah.
1: Yok.
0: Eyvallah. Hacı Bedel'in göndermiş olduğu Türklere özgü ölçü birimleri vardı. Az önce okuduk. Anasının şey. Hacı Bedel çocuğum bunları okuyamayız. Bunları okumamız için Karadayı'dan izin almamız lazım. Duyarsızlık ölçüsü.
1: İzni bırak yayını kapatırlar burada. Yani bunlar direkt kilit vururlar.
0: Kimin eli kimin şey dedi mi? Bunları okuyamayız. Acip edin kusura bakma.
1: Hepsi çok anlamlı yalnız. Hepsini tek tek okuduk. Gerçekten tam bizi anlatan türde.
0: Tam. Trakya'da diyoruz ya. Ta abesinin şeyine kadar falan böyle.
1: Nerede bu? Teba orada be. Teba orada. Teba bulamadım.
0: Teba orada be. Türkler
1: ne kadar uzun. Teba bu kadar uzundu be.
0: Bak ne yazmış. Nedim tek nefeste okusun diye.
1: Tek nefeste tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bir de altına şey not düşüyor. Okunabilir, sakıncası yok diye.
1: Tabii canım, kesinlikle.
0: Kesin. Sağ olasın.
1: İlk bu üç cümleyi için okuduktan sonra zaten programa direkt kilit vururlar.
0: Raif Ahmet ben de 5. kahveyi içiyorum demiş.
1: Maşallah. Yani hala dedik Raif abim yani. Helal olsun, bilmiyorum ben o kadarını başaramıyorum.
0: Ama çok kahve de dokunur be. Yani.
1: Tabii dokunur.
0: Yani bir tane iki tane hadi bir tane sabahleyin içiyorsun. Bir tane
1: her şeyin fazlası zarar ne demiştik? Doğru. Pan Metro Ariston.
0: Pan Metro Ariston bravo evet. Çok güzel yakaladın. Pan Metro Ariston her şeyin fazlası
1: Ama zarar. Abi içebiliyorsa sıkıntı yok, helal olsun yani. Ben 3'ten sonra motor tıkanma yapıyor yani.
0: Tıkanır. Sen evet. Baktır o bujileri mucileri.
1: Karbonatör tıkanma yapıyor yani. Eller ayaklar titremeye başlıyor.
0: Yani evet. Okey. Avin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşlerim kolaylıklar diliyoruz. Şaban Bandak, Avin Drive'a en kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel ve çok çok çok çok uygun fiyatlarıyla Avin Drive yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonunuz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portulağız yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de yanınızda Avin Drive. Şaban Bandak 2541-078-007-698-42-74-718 telefon numaraları. Burada da Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Otel'in hemen altında Avin Drive. Nedim, Raif yazmış sabahın 3.45 saatlerinde bir kahve içtim. İkinci kahveyi saat 5'te, üçüncü kahveyi saat 6'da, dördüncü kahveyi saat 7'de, beşinci kahveyi saat 9'da.
1: abi, Raif abim herhalde su niyetine içiyor.
0: Yani.
1: Böyle ara ara mola veriyor, su niyetine kahveyi içiyor.
0: Şeyi soracağım Raif, yani gün boyunca kaç tane toplamda içiyor?
1: Bu akşama kadar 8'i 9'u bulur. Yani bu şekilde devam ederse 8 9'u garanti bulur.
0: Onu bırak yani, bu titreme, bütün her tarafı titrer bunun.
1: Bu vibrasyona girer yani.
0: Yani sen nasıl Raif bu kadar kahveden sonra elin ayağın şeyin titremiyor mu kardeşim senin? Bu yani, çok kahve.
1: Ben 3 dedim ya, 3'ten sonra karbonhidrat tıkanma yapıyor. Ondan sonra tüm eller ayaklar vibrasyona giriyor. Evet, Hüseyin'im.
0: Sen dedin yani motor arıza falan olabilir.
1: Hüseyin'im var ya, alem adamsın Hüseyin.
0: Acı bedel, kendine gel, bujiyi değiştir. Bujiyi değiştirsin yazmış, birazcık zımparalasın, motor düzeyi. Acı bedel, buji dizel oğlum, adam dizel yani.
1: Evet, buji gezmez benim araba.
0: Yok,
1: yani.
0: Power evet. Yani.
1: Benimkilerinde bu Yunanca'da dedim prothermantires var.
0: Ne var?
1: Prothermantires.
0: Ha ondan. Evet.
1: Δεν έχω που ζιαγόρι μου, δεν έχω. Είναι δίζελ, δεν είναι βενζίνο κινητήρα.
0: Έχει μπεκέκ, έχει μπεκέκ. Λοιπόν, οκ. Village Market Seller'a, süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatlı marketler buji satıyorlar mı? Neden?
1: Yok abi, orada buji gezmez. Yok yani.
0: O zaman enjeksiyonu zımparalsın diyor. Zımpara olması şart mı be Hüseyin'im? Baktırsa olmaz mı be? Ay Allah yarabbim. Zımpara.
1: İlla açtı çeken.
0: Allah'ım. Hacı bedel denk dur. Lipon, Village Market Seller'ı Instagram'da bu şekilde bulabilirsiniz. Çok çeşitli tatlılar, günlük üretim taze malzemeler ve tabii ki yaz boyunca da, yaz mevsiminde boyunca da meyveleri, sebzeleri bulabilirsiniz Village Market'te. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlerinize kadar siparişlerinizi getiriyorlar. 694 516 4015 telefon numarası. DM meşhur Alman ürünleri de Village Market Gökçeler'de. Ayrıca Village Market Seller'da rent-a-car hizmeti de var. Dedim şarkı arası yapalım, bir şarkı dinletelim, ondan sonra reklamlara geçeriz.
1: Öyle mi yapalım yoksa ilk reklam mı sonra mı şey?
0: Hazır mı reklamlar?
1: Reklamlar
0: tamam,
1: hazır.
0: Tamam, o zaman reklamlara geçelim.
1: Tamam.
0: Reklamlardan sonra belki
1: hiçbir yere ayrılmayın, birazdan yine beraberiz.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
6: Reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Nedim kardeşimle birlikte. Nedim, Serkan Süleyman göndermiş. Günaydınlar, günaydınlar diye. Serkan cime gidiyor biliyorsun sabahleyin.
7: Dün çok güzel fotoğraflar göndermişti. Evet, günaydın Serkan'ım, günaydın. Evet.
6: Serkan, bugün yok mu ağırlık çalıştın? O ağırlık
7: kiloları şey... fotoğraf çekiyordu. Kiloları. Kaldırdığı ağırlıkları hepsini fotoğraf çekiyordu. Çok iyi fotoğraflardı.
6: Kaldırdığın ağırlıkların bir fotoğrafını çek, bize gönder bakalım. Aynen. Bugün kaç kilo kaldırıyor bir bakalım.
7: Evet, onu
6: dün
7: merak ediyorum.
6: 30-35
7: vardı.
6: Vardı. Serkan'ım, gönder kardeşim
7: ve
6: bize fotoğrafları.
7: O pozisyonda onu kaldırabilmek yani kolay değil. Helal olsun.
6: Sırt üstü yatıp sen ne diyorlar? Bicep değil, ne diyorlar?
7: Barfix mi neydi? Ben de anlamıyorum pek.
6: Neyse, onların sen bir fotoğrafını gönder, evet, bize, biz anlayacağız fotoğraftan.
7: Evet.
6: Konya Çorum'da hayır neydi? Konya neresiydi?
7: Çorum olmasın?
6: Hayır. Dur şimdi söyleyeceğim. Bak ben de karıştırdım şimdi. Çumra.
7: Çumra, tamam.
6: Durmuş alakam orada yani, Fransa'dan dinleyeceğimiz ama tatilde onlar. Şöyle yazmış: selamün aleyküm, hayırlı yayınlar dilerim Nedim kardeşime. Sen geleli yayına güzel program oluyor, tebrikler. Konya Çumra'dan selamlar.
7: Canı gönülden çok teşekkür ederim.
6: Ve aleyküm selam, teşekkürler, sağ olasın.
7: Çok teşekkürler.
6: Haşim Kanda.
7: Neresi demiştik? Tekrar bir okur musun?
6: Çumra. Konya Çumra. Evet.
7: Çumra.
6: Konya Çumra.
7: Konya Çumra. Çok selamlar. Çok teşekkür ederim. Canı gönülden teşekkürler.
6: Sağ olasın ağam benim. Haşim kardeş, öksürük şurubu, göbek ya da beylerbeyi bir karışık içi ver. Nedim kardeşime anladım mı demiş.
7: Anladım.
6: Şimdi mi? Öksüre iyi gelir. Sana diyor. Evet.
7: Bana.
6: Ya yani şey böyle evet. Göbek.
7: Ha, ha anladım tamam.
6: Şurup olarak. Buz koysun mu dayı yoksa buzsuz mu? Şurup.
7: Buz çatallaştırır. Sesil. Evet. Evet sesil çatallaştırır. Ondan sonra konuşamayız.
6: Şöyle devam etmiş agacım. Konya'dan. Aga kulaklarımız pas tuttu. Balıkesir çiftet ellisi olsa nasıl olur? Hazırladım zaten.
7: Onu dedim. Ben hazırladım. Evet, hiç dedim. Sıkıntı yok.
6: Şarkıları Nedim hazırlıyor. Emeği var.
7: Eyvallah.
6: Ha bak Serkan göndermiş kardeşim evet. Ağırlıkları.
7: Bak. İşte bugün 22. Adam kaldırıyor. Adam kaldırıyor.
6: Doğru.
7: Yani. Bu şekilde bunları kaldırmak kolay değil.
6: Değil.
7: Beline yani o kadarını et. Ben de anlıyorum yani.
6: Beline dikkat et Serkan'cığım. Serkan
7: çok dikkat et Serkan'ım evet. Yani evet. O şekilde aman maazallah beline bir şey olmasın. Gerçekten tehlikeli.
6: Durmuş Alagam'a göndereceğiz. Balıkesir ve dinleyicilerimize de tabii
7: deminki
6: göndereceğiz.
7: Deminki konuya Murat arkadaşım yazmış. Şöyle demiş. Yağlamaya başlamadığı sürece problem yapmaz motor diyor. Yani yağ yakmadığı sürece motor sıkıntı yapmaz. Deminki gençliğimiz konu var ya.
6: Evet.
7: Şu Hüseyin Hacı Bedel'in gönderdi. Şu bujilerle şeylerle. O yüzden yani o da az buçuk anlıyor yani. Yağlamaya başlamadığı sürece problem yok. Buji yağlanıyor ya.
6: Bujiler yağlanıyor.
7: Tabii tabii. Üzerine yağ geldi mi bitti.
6: Yağ nereden geliyor bujiye?
7: İşte motordan direkt geçiyor o şekilde.
6: Motor bozuksa bujiye yağ gidiyor.
7: Evet evet. Ondan sonra ateşleme yapamıyor.
6: Ateşleme yok. Ateşleme yapmayınca
7: bu sefer yakıt oluşmuyor. Evet.
6: Evet. Zincirleme yani, reaksiyon bunlar.
7: Motor anlıyor. Oğlan alıyor. Evet. Anne. Adam kaldırıyor ya.
6: Tabii doğru. Serkan'ım sen zor be kardeşim senin işin. Vallahi Allah kolaylık versin sana.
7: Ama Serkan disiplinli bak her gün.
6: Her gün orada.
7: Gidiyor yani. Helal olsun.
6: Esat bir Serkan Süleyman iki.
7: Evet. Evet. Yani biz gibi yapamayanlara yazıklar olsun.
6: Biz gece 12'den yani. Sonra antrenmanlara çıkıyoruz genelde böyle. O gece 12'den sonra böyle idmanlara falan gidiyoruz. O ayrı bir spora giriyor.
7: Sen dağlara falan mı tırmanıyorsun?
6: Hah dağlara tırmanıyorum.
7: He. Tırmanıyorum. Tamam. O da bir şey. Olabilir.
6: Günaydın hayırlı günler nasılsınız bakalım beyler iki tane çiçek çıktınız aa. Radyo centirmeyi milleti gerçekten sizinle keyif alıyorum ve kahvemi sigaramı sizinle içiyorum iyi günler hayırlı günler demiş Bandera Karabela.
7: O Banderas.
6: Banderas.
7: Bir tane.
6: O Banderas.
7: Dün yine... yarım saat bir konuşmamız oldu çok güzel bir konuşma oldu böyle detaylı geniş çaplı bir konuşma yaptık.
6: Sever kendisi konuşmayı.
7: Evet. Sağ olsun uzun konuştuk eksik olma sağ olasın Banderas.
6: İngiltere Southampton'a da selamlarımızı gönderdik. Nedim Aga sen Galatasaray sendin 3 diyeceksin Nedim Aga senden FB bu sene kazanmaz demiş Fenerbahçe şampiyon olacak.
7: Yani üzdükçe üzüyorlar yani benim.
6: Dilek Hanım hoş geldiniz. Aynen şey yazıyor ya nasıl o?
7: Ne diyor? Ein wunderschönen guten Morgen, hoş geldin Nedim oğlum demiş.
6: Hah.
7: Eyvallah çok teşekkür ederim Dilek abla diyeyim.
6: Evet Dilek Hasan abi benden evet. De büyük evet Dilek evet. Ablamız. Teşekkürler
7: çok
6: sağ
7: teşekkür
6: olasın.
7: Ederim.
6: Dilek Hanımcığım.
7: Kendisi Almanya'da herhalde.
6: Evet tatil bitti Almanya'ya evet. Döndü Almanya'da. Banu Alkan'dan kaldıramazsan kaldırırlar gülüm şarkısını çalabilir misin? Acı beden. Serkan Süleyman'la mı konuşuyordu bu ağırlıkların kaldırılma meselesini? Hacı Bedel nereden aklına geldi Banu ablamın sabah sabah ya?
7: Ya Hüseyin'im sen be kardeşim ne yapıyorsun? Ne nasıl,
6: yakışıklı adamlar değil mi? Bak.
7: Adamlar yakıyor ya.
6: TBT grubun en yakışıklı elemanları.
7: Bizim Hamdi ile beraberler değil mi?
6: Yes.
7: Vay maşallah.
6: Kırmızı BMW'li Hamdi.
7: Evet. Bir zamanlar ne istiriyordu onunla var ya ne istiriyordu of. Skeçede var ya diyorum ya geçin böyle geçiyordun ona bakıyordu bakan bir kez daha bakıyordu.
6: Kırmızı BMW.
7: Ama sen o yılları hatırlamıyorsun.
6: BMW'sini hatırlamıyorum ya ben Hamdi'nin hiç.
7: Yani o yıllar unutulmaz yıllardı.
6: Unutulmaz. Yıllar o yıllar
7: Hamdi'nin skeçede resmen esip geçtiği yıllardı. Evet.
6: Mesut'un bir dakikacık hemen bakıyorum. Çok selam TBT gruba Power'a onlara demiş.
7: Onlar bir tane Mesut'um. Onlar gerçekten megali dinami.
6: Az canlar yakmadı diye eklemiş Hacı Bedel Hamdi için.
7: Evet. Ha. Evet. O da bir gerçek. Yani ha. O yere bakan yürek yakanlardan. Evet.
6: O şimdi evli ve mutlu ama.
7: Evli mutlu. evet.
6: Yes. Knap Patozopoli 5-12 yaş arasında. Sen şeyi hazırla. Konya Çumra'ya göndereceğiz. Şarkıyı. Oradan hazırla ben de sponsorlarımızı okuyayım. Efendim Graf Fadosopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için yepyeni çok çok çok büyük vizyonuyla, el becerileriyle, sosyal aktivitelere yardımıyla, profesyonel muallimleriyle okul derslerine de yardım ediyor Graf Fadosopoli. Nerede bak kızanla Graf Fadosopoli diyeceksiniz. Nerede Nedim?
7: Graf Fadosopoli?
6: Yes. Arbaçıköy.
7: Arbaçıköy.
6: Bekir'in yolu, evet, üzerinde yaratıcı etkinlik merkezi Kitap Fantazopoli. Çocuklarınızın içindeki cevheri ve yaratıcılığı Kitap Fantazopoli ile meydana çıkartın. Gerçekten de deneyimli öğretmenleriyle, parantez içinde, değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor Kitap Fantazopoli. Robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar var. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini de geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri de Kitap Fantazopoli'de. ESPA programı ile ilgili sorularınız varsa onları cevaplarlarlar. Her türlü sorunuz varsa onlara da cevap veriyorlar. 694-57-5777, 693-28-96-372 telefon numaraları. Instagram ve Facebook'ta Kitap Fantazopoli olarak takip edin. Hazır mı çift telli?
7: Hazır. Çık. Şöyle. Serfeciğim Emre. Siz de inşaatta böyle bir mola verin, biraz tadını çıkarın ya. Şöyle hep beraber toplanın, bir araya gelip şöyle bir oyun havası, biraz göbekleme falan, tadını çıkarın. Hep bir mola verin böyle, bir kurtları dökün, bir kendinize gelin. İyi olur bak. Ha bakayım.

Arkadaşlar, acayip çiftli telli muhabbetine hoş geldiniz. Patlak oradan acayip çiftli telli de oynayalım anladın mı de.

0: girdin mi dedim. Fon, daldın mı fon müziğine dedim. Dedim fon müziğine girdim. Telefon çalıyor. Mesaj var. Banzalı Osman göndermiş. Bunu sen okuyacaksın. Almanca gönderilir bu.
1: Evet, okurum. Oku hemen. Bir saniye bir bakalım. Telefon açılıyor. Guten Morgen zusammen. Entschuldigung, dass ich zu spät dran bin heute. Sizin Beşiktaş'a ve ya. Fenerbahçe'ye başarılar dilerim. Banzalı Osman. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Guten Morgen ganz Deutschland.
0: Ganz okay. Deutschland. Danke schön.
1: Vielen Dank.
0: Banazlı Osman Agam, teşekkür ederiz, sağ olasın. Çok daha şey. Ne diyor?
1: Kusur görmeyin diyor, bugün diyor biraz geç geldim yayına diyor.
0: Ha.
1: Siz Beşiktaş'ta Fenerbahçe başarılar dilerim diyor.
0: Biz teşekkür ederiz, sağ olasın. Önemli değil. Banazlı Osman Agacım, bizden de saygılar, muhabbetler olsun. Var mı sende herhangi bir mesaj?
1: Şöyle sanırsam fotoğraf gelmişti şeyden. Şu bizim küçük oğlanın.
0: Bakacağım. Durmuş alakam Konya'dan teşekkür ederim Nedim'e ve Aşim'e diye de eklemiş. Hemen
1: biz bakıyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Ailinden gelmişti, evet.
1: Küçüğümüz... Bir bakalım ne diyor? Küçüğümüz de büyüyor Nedim abi, takımlardan bahsetmişken. Evet, Beşiktaşlı. Vay maşallah Cemal'ime benim. Neydi
0: ismi? Cemal'i de evet.
1: Evet.
0: Büyük Beşiktaşlı Cemal.
1: Büyük Beşiktaş. Baştan ne kadar güzel fotoğraf.
0: Evet.
1: Helal olsun. Rab. Çok çok selamlar. Abine, Halil'e, benim kuzenim Yasemin'e. Cemal'e falan herkese selamlar. Mesajlar ardı ardına geliyor abi. Telefon çalıyor.
0: Telefon çalıyor. Onu
1: evet.
0: Telefonları sonra programdan sonra bakacağız.
1: Sesli mesajlar geliyor ardı ardına. Her şey akıyor yani.
0: İngiltere'yle konuşuyoruz. Dürüm Gökçeler. Açlığı ortadan kaldıran mekan Dürüm Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak orijinal tatlar ve lezzetler. Keser döner, sab döner, et döner, tavuk döner Dürüm Gökçeler. Çift katlı club sandviçler tek kat fiyatına, hamburgerler var. Ekmek ve pide de gerçek etten hazırlanan et dönerler. Çeşitli salata ve diyet salataları var. Çıkın çıkın gidin, harika lezzetli malzemeleriyle hazırlanan dürümleri yiyin ve deneyin. Bugün çarşamba, yarın perşembe. Perşembe pazarı var Gökçeler'de. Pazara giderse pazardan sonra dürümcüden geç.
1: Evet.
0: Al bir dürüm, bir dene. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk sulakilerinde bulabilirsiniz. Kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler. Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta, size hiç mi ama hiç uzak değil. Pazar günleri de açık. Olmakla birlikte bir telefonla siparişlerinizi iş yerinize ve evinize de getiriyorlar. 697-22-025-50 telefon numarası. Insta'da da Dürüm 800, Facebook'ta da Dürüm Dürüm olarak hem takip edin hem de lezzetli dürümlerini bir yiyin derim.

0: Ve Sedef. Sedef'im günaydınlar. Yasıköy günaydınlar. Yasıköy'de yakında yepyeni bir stüdyo açılıyor. Muz Stüdyo. Sedef kardeşimiz orada genç ve dinamik bir ekip ile düğününüzden bebeğinizin ilk fotoğraflarına kadar hayatınızın en özel anlarına eşlik ediyor Muz Stüdyo. Camiye çok yakın bir yerde Muz Stüdyo. Google Map'tan da Muz Stüdyo yazdığınız zaman hemen karşınıza çıkacak. Şimdiden randevu alabilir, ilk çekimlere özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Yeni paylaşımları kaçırmamak için Instagram'dan takip edebilirsiniz. Muz Stüdyo, Muse Stüdyo alt çizgi ciğer olarak takip edin. Fotoğrafları da bir oradan görebilirsiniz. Bilgi ve randevu için de 694-95-35-29. Telefon numarası. Muz Stüdyo anıların en güzel şekilde ölümsüzleştiriyor anılarınızı. Sedef kardeşim. Şimdi bunları bir bakalım. Alev Moğol'a gönderdi Nedim. Günaydınlar, iyi yayınlar demiş. Alev Hanım geldi. Tatilini yaptı ve Almanya'ya geri döndü.
1: Evet. Günaydınlar bu arada.
0: Günaydınlar.
1: İşte geri dönüşler iyi olmuyor. Geri dönüşler üzücü oluyor. Gelirken mutlu, geri dönüş hüzünlü oluyor. Ama yapacak bir şey yok.
0: Oku. Ne yazmış?
1: O ya Emzia. Haşim abi, Gürcan'ı da tutmuyorsun. Ben Gürkan abiye geçiyorum. Şaka şaka.
0: Vay vay vay. Kim yazmış?
1: Oya Remzi.
0: Hemen. Oya kardeşim, oluyor mu öyle?
1: Blackliste alalım direkt.
0: Hemen.
1: Hemen kara listeye direkt.
0: Demek öyle. İnternet yokmuş mu bakalım orada da?
1: İnternet dünyanın dört bir yanında. Uygulamamızı indiriyorsunuz. Oradan Kral FM'i açıp dinliyorsunuz. O kadar basit.
0: Ama demek
1: yani,
0: ki
1: o anten çekmiyor falan, onlar hepsi eskide kaldı. Artık teknoloji. Yeni çağ. Uygulamamız var, app'imiz var. App Store'dan, Play Store'dan indiriyorsunuz. On Air Media Group. Direkt Kral FM'i açıp bizi dinliyorsunuz. O kadar basit.
0: Demek ki Gürkan abisini dinleyecekmiş bak. Tamam, şarkı markı isterse bundan sonra şarkı çalmıyoruz. O yerimizi kardeşimi.
1: Kara listeyi aldık.
0: Aldık. Yaz oraya, yazın. Evet. Yolla tahtata numarasını, şeyi, pasaport numarasını.
1: Amkayı almayı unutma.
0: Amkayı da gönder.
1: Evet.
0: Yazalım onları. Demek Gürkan'ı dinleyeceksin ha. Tamam.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
4: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο ο Ηλίας Καμπακάκης μόνο στο ναό της διασκέδασης My Club. Κρατήσεις 25410 735 36.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Nedim'im yine mesajlar var, onları okuyacağız. Halam mesaj göndermiş, bir de soru sormuş ama şöyle diyor: Nedim yeğen, oğlum izinlik ne kadar para lazım? Durumlar nasıl? Bende bir... Ne yazmış? Halam bir şeyler yazmış. Aradık ya, döven olmuş olur değil mi? Sana soruyor, izinle nasıl diyor, durumlar ekonomik olarak sormuş. Durumlar nasıl diyor.
8: İzinlik şimdi nasıl yani?

0: herhalde bu insandan insana değişiyor tabii hala. İnsanın harcamalara göre, duruma göre değişiyor.
1: Ender kolay gelsin. Termoteknik şirketi Ender Mehmetoğlu. Günaydın kral demiş. Günaydın başkanım diye yazdım ben de. Teşekkürler, günaydınlar. Bir tane daha mesaj vardı.
0: Onu bir bakayım. Bu araba kiralayacağım, kiralamayacağım. Ona göre tabii o kadar da fiyatlar yükseliyor.
1: Tabii. Eyvallah başkanım. Termoteknik şirketi. Günaydınlar. Termoteknik ısı yalıtımı, mantolama, dış cephe kaplama, monosi işi Ender Mehmetoğlu Termoteknik şirketiyle her an hizmetinizde. Evinize, araba garajlarınıza, depo ve çok katlı binalarınıza, eskimiş diş sıvalarınıza modern, renkli ve estetik, aynı zamanda enerji tasarruflu monosi işleri yapıyor Termoteknik. Sen Life is Life şarkısını dinletirken ben de cenaze hizmetlerini bir okuyayım. Life is Life.
0: Tamam.
1: Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu, İskeçe'de Panagi Çaldar 69'da, İnanlı'da caminin karşısında, Merkez Gökçeler'de köyü olmak üzere 3 mıntıkada hizmetinizde. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik fatura ve timologaları hazırlıyor Serhun kardeşimiz. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil işleri de, 2 tane cenaze nakil aracı da var. Bu tür nakil işlerindeki her türlü gerekli belgeleri, kağıt işlemlerini de hallediyor cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler var. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme de yine Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun yazın. Telefon numarası orada var ama ben söylüyorum, 7/24 saat. Böyle acılı ve hassas günlerinizde arayabilirsiniz Serhun kardeşimi. 698-77-99-377 telefon numarası. Yakup abimize de çok çok selamlar. Kolay gelsin Yakup abim. Tosteki Tu Bobo, onlar da Bekirli'de. Tosteki Tu Bobo, efendim, siparişlerinize göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme ve mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme. Tosteki Tu Bobo da bizim Yasin Efendi akşam oradaymış yine parayasıyla birlikte.
0: Onlar dün akşam döktürmüşler, yemişler, içmişler, tadını çıkarmışlar.
1: Evet. Aynen. Bobo da efendim pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saatlere kadar hizmetinizde. Mangalbaşı lezzetleri var, ekmek ve pide de döner tavuk var. Aradığınız lezzetli mezeleri bulabilirsiniz. Mevsim salataları, her çeşit salata ve orektikaları da bulabilirsiniz Tosteki Tu Bobo'da. Efendim, adres Peleketi Rodopis Bekirli'de. Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak yazın. 2534-031-202-698-7596-105 telefon numarası. Emine Hanım göndermiş, dinledim. Günaydınlar Aşim Bey, iyi yayınlar dileriz. Belçika'dan Kaya arkadaşımızın eşi Emine Gül Hanım gönderdi. Emine Gül işçi, Belçika.
0: Günaydınlar Belçika, günaydınlar Emine Hanım.
1: Günaydınlar, evet. Emine Hanım.

0: Neden? Bugün güneş tutulması, bugün olacak herhalde Uluslararası Gençlik Günü ve pamuk toplama mevsim başlangıcı ve Dünya Fil Günü'ymüş bugün olanlar.
1: Evet, ben de bilmiyordum. Dün eşim bilgilendirdi beni.
0: Bu ay güneş tutulmasıyla alakalı.
1: Evet. Sağ olsun, kendisi bana söyledi. Ben de bilmiyordum dediğim gibi. Her şeyi maalesef takip edemiyoruz.
0: Aslı gönderdi. Fincanı görüyorsun değil mi? Bir de demiş ki Aşim'e bir bak bakalım fincanda neler göreceksin diye.
1: Buyur gel. Şimdi bir de bakalım, fala bak.
0: Şimdi bakalım fala bakalım. Bunu bir yorumlayalım biz.
1: Evet.
0: Bir şey görmüyor Aslı.
1: Fala inanma, falsız da kalma demişler. Aynen. Buyur abi.
0: Aslıcığım, orada iki tane yol var. Biri Gökçener pazarına mı gidiyor desem? İnanlı pazarına falan. İnanlı pazarı dündü, salı günü. Yok, tutturamadık. Çok güzel haberler alacaksın Aslı. Çok güzel haberler alacaksın.
1: Ben de bir yol görüyorum orada.
0: Görmüyor musun?
1: O yol nereye çıkartıyor biliyor musun?
0: Nereye?
1: Çilek Mobilya'ya.
0: Ya. Çilek Mobilya'ya mı?
1: Ya. Hemen şurada yakın.
0: Çilek Mobilya'ya. Falda o mu? Bak.
1: Evet.
0: Bak, görüyor musun? Aslı Nedim bile bakıyor fallara artık. Şimdi başka kardeşim, güzel yüklü bir para gelecek sana Aslı. Yani onu da gördüm bak burada. Hani hep öyle derler.
1: Onu da gördün ha.
0: Şey diyorlar yani, işte 3 tane yol var, işte yüklü bir para gelecek, iyi bir haber alacaksın falan gibilerinden.
1: Uzun yola çıkacakmışsın.
0: Uzun yola falan böyle.
1: Yok, elim kaşınıyor, para alacağım. Ayağımın altı kaşınıyor, yola çıkacağım. Yok, daha neler.
0: Aslıcığım, yorumlar şimdilik bunlar. Yani bunları görebildik. Tamam mı? Hadi canım, kolay gelsin sana. Var mı sende herhangi bir şey? Dedim mi okuyacaksın?
1: Şöyle... Evet, Murat kardeşim göndermiş. Dün ve bugün diyor çok iyi göktaşı yağmuru da var diyor. Sevgililere tavsiye ederim demiş. Yani tadını çıkarsınlar, izlesinler
0: Geceleyin,
1: diyor.
0: Evet. Evet. Göktaşı yağmuru.
1: Murat böyle, bu tür şeyleri çok araştırıyor.
0: Öyle, meraklı mı?
1: Evet, meraklı ve hatta hatırladığım kadarıyla kendisinin teleskop da vardı. Böyle ara ara kurup açıp izliyor.
0: Bravo, meraklı
1: evet.
0: Yani.
1: Çok,
0: Murat,
1: evet.
0: Şeyi söyleyeyim sana o zaman Murat, madem meraklısın. Bu CERN'ü niye kapattılar be kardeşim orada? Onu bilir o CERN'ü.
1: Bilir belki.
0: Ya fizik araştırmaları falan yapıyorlar. Onu aniden kapattılar. Orada var bir şey de belki biliyordur. Murat beni bir bilgilendirsin bakalım.
1: Evet, böyle şey dediğim gibi çok meraklı. Takip ediyor, yakından ilgileniyor. İnternette araştırmaları yapıyor.
0: Bravo.
1: Kendisine hatırladığım kadarıyla. Şimdi yani bundan yıllar önce vardı diye hatırlıyorum. Ara ara teleskopu kırıp böyle izliyor. O şekilde. Murat'ım bilgilendir istersen Haşim abimi.
0: Kim geldi biliyor musun?
1: Kim geldi?
0: Sezerovic.
1: Tamam.
0: Sezerovic Petrovic geldi. Şimdi... Sezer'e günaydın. Mara bakan baya demiş. Mara bakan baya. Sezer, ne yaptırırsın bakan baya kardeşim? İki gün yoktuk. Uzun hava çalmaya başlamışsınız.
1: Şimdi tuttuk Lahio'yu. Tamam. Like o Lahio. Simerak Lironi Avrio Plironi.
0: Evet. Demiş iki gün yoktuk, uzun hava çalmaya başlamış.
1: Biz sen yakışıklı çocuk, nerelerdesin sen?
0: Aa bakalım.
1: Ha, ne yaptılar seni? Çok mu yoruyorlar acaba seni? Dur da daha evlenmedin.
0: Daha bir şey görmedin sen. Dur daha dur. Ne gelecek senin başına da? Bir kere uzun havayı Konya'dan dinleyicilerimiz istedi Sezer'im. O yüzden dinlettik. Tamam mı? Hadi bakalım, kolay gelsin sana. Az önce de Nedim'in de ifade ettiği gibi Çilek Mobilya, güzel evler, güzel mobilyalarıyla başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan, Çilek Mobilya, Epipla Çilek. Beşik takımları, çocuk odaları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar var. En çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımlar ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlarda bulabilirsiniz. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin getirilmesi Çilek Mobilya'dan bedava ve bütün ürünler 3 yıl garantili. Fırsatları ve güncel kampanyaları da www.pedikoepiplo.gr'den bulabilirsiniz. Facebook'ta da bitişik şekilde Çilek Xanti Pediko Epiplo olarak takip edin. Pardos Apollonus, yani daha uygun bir şekilde adres...
1: Çilek Mobilya şurada. Hemen evet. Yanı başında.
0: Lidl'ın hemen yanında Çilek evet. Mobilya. Çok teşekkürler Çilek Mobilya. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz kendilerine.
1: Murat kardeşim yazmış. Hemen anında bilgilendirmiş. Sana diyorum ya, adam ilgileniyor, biliyor. Araştırıyor, biliyor.
0: Anladım zaten öyle.
1: Senin de, ben de yanlış bir şey söylemek istemedim. Çünkü senin sürekli dile getirdiğin gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi
0: Aynen.
1: olmayı sevmiyoruz.
0: Evet, o çok önemli.
1: Ona çok dikkat ediyoruz. Evet, şöyle yazmış. Evet. Geliştiriyorlar. 2 sene kapatıldı demiş. Çapını büyütüyorlar.
0: Ha.
1: O yüzden.
0: Ben sadece öyle bir haber olarak hemen kapatıldı diye dedim bir şey mi var acaba da?
1: Evet.
0: Büyütüyorlar çapını.
1: Yani Murat. Adam araştırıyor, biliyor.
0: Evet. Teşekkür ederim Murat, sağ olasın.
1: Çok teşekkür ederim Murat'ım. Mayrit, bilgisayar canavarı.
0: Bilgisayar canavarı.
1: Evet. O bir programcı.

0: Murat'ın bilgilendirme için çok çok teşekkür ederim yine de.
1: Sağ olasın.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Için. Evet, sağ ol Murat. Düğün sezonunda söz, nişan ve düğün alışverişlerinizde büyük kampanyaları biliyorsunuz artık. Güneş Gold kuyumcumuz hizmetinizde. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda. Mikhail Karoğlu 22 A'da İskeçimizde Platia'ya, yani şehir meydanına çok çok yakın. Sayıdoğlu Günay'da hemen Panagi Çaldar 124'te bulabilirsiniz Sayıdoğlu Günay'ı. 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Güvenli işiniz ve dayanıklılıktaki her projeniz için Sayıdoğlu Günay'la çalışın. Lakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, 30'dan fazla köşeli çeşit ferozollar ve pervazlar var. Drostik markasının bütün ürünlerini bulabilirsiniz. Sayıdoğlu Günay'da, Sayıdoğlu Günay'da Panagi Çaldar 124 Xanti İskeçemiz'de. www.ergalia.chroma.gr'da internet adresi. Kat markasının bütün ürünleri ve yedek parçalarıyla birlikte. Benim müsaadenle hemen şu Genius B'yi de bir yabancı dil eğitim merkezinde bir tanıtalım yine. Efendim, İngilizce ağırlıklı olmak üzere yabancı dil eğitim merkezi Genius B, belediye binasının arkası postanenin hemen yanında Gökçeler'de. Yabancı dil öğrenmeye yeni bir bakış açısıyla Türkçe, Yunanca, İngilizce ve Almanca mı ağırlıklı olarak İngilizce derslerinde Genius B efendim. Deneyimli öğretmenleriyle 24 yıllık, 25 yıllık tecrübeleriyle Genius B Gökçeler'de. Şöyle bir kampanyaları da var. Kayıtlar başladı. 17-31 Ağustos'ta kayıt olanlara özel indirimler var Genius B'de. Genius B. Biliyor musun ne demek olduğunu Genius B'nin?
0: Yok.
2: Bir arı genus, akıllı arılar falan öyle olması lazım herhalde. Ben de yanlış hatırlamıyorsam. Ben de ilk duyduğumda öyle demiştim. Genus B. Murat'a sonra hemen bulsun bize.
0: Murat bilir değil mi? Murat'ım, senin bir bilgin var mı bu konuda? Anlamı nedir diye?
2: Genus B. Evet, yanlış duymadınız. Kayıtlar başladı ve 17-31 Ağustos'ta kayıt olanlara özel indirimler Genus B'den gelecek. Şöyle bir bakalım. Sezer gönderdi. Bağlan beni 5 dakika ama gerçekten 5 dakika vakit yok. Bağla beni 5 dakika. Hemen bağlayacağım da sen duyacaksın Sezer'i.
0: Ben duyacağım.
2: Evet, çünkü kulaklıkları...
0: Yo, telefondan şey abi, sen unuttun herhalde.
2: Ha ya, doğru ya be.
0: Abi daha o tekneye geçmedik yani. O teknik daha oluşmadı bizde. İnşallah diyelim.
2: Sen konuş bakayım.
0: Bakalım.
2: Fon müziğini kapatayım.
0: Evet.
2: 5 dakika bize ayırdı. Ben niye kulaklıklar... Kulaklığında oradan duyuyor.
0: Önce bir beklese miydin acaba bağlanmasını? Yok. Direkt hemen kestik müziği hemen, böyle.
2: Hemen bağladım.
0: Şu alt kısmını vermen lazım.
3: Alo.
2: Alo.
0: Tamam. Şimdi tuttuk Lahiyo'yu, tamam.
3: Alo, sesim geliyor mu?
2: Geliyor. Hele bir de bakayım ne diyeceksin?
3: İnşallah bu sefer alkış gelmiştir. Hiçbir şey duymuyoruz arkadaşlar.
0: Aa, verelim. Aa, sen yeter ki iste.
2: Onu birazdan kapanışta vereceğiz alkışı. Sen vakit bulabildin mi bize de Sezer'im? İyi bak, sen ne yaparsın bakalım?
3: Zar zor uyuyadım, anam kapıya ya. Daysan sen kalsan işimiz gücümüz dolu. Niye atıyorsun bu saatte kadar dedi. Ben zorla beni kaldırdı. De şu anda kahvemizi yudum. Veririz birazdan yere çıkacağız koşturmaca.
0: Bak hele bak. Afiyet olsun be.
2: Kolay gelsin. Afiyet olsun bakalım. Bayağı yorucu bir dönemden geçiyorsun Sezer anladığım kadarıyla.
3: Valla ben bak maytap oynamıyorum. Ben tahmin ettiğimden çok daha yoğun geçiyor. Her gün bir şey var, her gün bir şeye koşturuyorsun. Bir oradasın, bir şuradasın. Şunu hallet, bunu hallet. Şu iş, bu iş de. Haftanın ortası olduk da hiçbir şey anlamadım. Bir yine birinci gün bir denize gitmişiz. Gelmişiz azıcık bir deniz havası almışız da başka türlü onu da göremeyeceğim.
2: Ha, hani Merodato'ya geldin o zaman mı?
3: Aynısı.
0: Sezer'im hayırdır, ağzında ne var öyle?
2: Kahve içiyor ya.
3: Bak şey telefonu açtım diye bir tane burada duman tüttürelim, bir tane daha ekstradan yapmışsın te.
2: Onun bile farkında değil yani.
0: Kafa gitti.
2: Kafa gitti.
3: Panik, heyecandan bak ne yaptığımızı bilmiyoruz.
0: Sen daha göreceksin burada.
3: Bu arada Haşim Aray'ın daveti zaten var. Anam diğer kendisi hani Nedim'i de çağırsana be çocuğum diyor. Kam sorsana kam gelecek mi diyor bu arada.
2: Düğüne çağırıyorlar.
0: Düğüne.
3: Düğüne özellikle. Nedim de orada olacakmış galiba diyor. Buyursun o da gelsin diyor. Hem beraber diyor. Otur Allah'a şimdi diyor. İsterlerse diyor. Hanımlarını da yatırsınlar diyor. Şu olmasın diyor. Hani
2: Biz yalnız gelsek olmaz ya, mı? Hanımlar gelmesi şart mı yani Nedim, şey Sezer? Biz Nedim'le... Yok,
3: bayağı ikiniz de gelebilir. Siz hem birbirinize kompanya yaparsınız. Oturasınız beraber, oturasınız. Canımdan sıkılmaz. Orada şimdi ben orada orada olacağım. Damat masasında sonra geleceğiz. Ben hiç benden ilgilenmedim.
2: Hayır be canım, öyle şey yok bizde be ya. Sen aşı bakanı daha tanımamışsın Nedim. Yok, sen o keyfine bak, hiç sıkıntı yok.
3: Bak gerçekten diyorum. Nedim kardeşim, işin yoksa haftaya cumartesi gerçekten bekliyorum.
2: Ne zaman kaçıyorsun sen Nedim?
0: İlk olarak çok ince düşünülmüş. Çok teşekkür ederim davetiye için. Genelde böyle davetliler elinden geldikçe icap etmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Anne çok atlayın, ince düşünmüş.
3: Atlayın BMW'ye gelin işte be. Atlayın BMW'ye gelin işte. Doğrudayım. 2 saat yolumuz var bayağı.
2: BMW'le geleceğiz biz.
0: Düğün ne zamandı? Ben tarihi unuttum.
2: Cumartesi 22'sinde.
0: 22'sinde.
3: Dinleyiciler duysun dinleyiciler. Cümle alem öğrendi. Haftaya düğünümüz var diye dedim. Tarih ne zamandı? Aynı açıklarım.
0: Abi kafam kaldı be Sezer'im. Kafam kaldı. Bir kafa cumartesi, bir yaza mı kışa mı mahvettiler beni burada. Haşma ama burada deli yaptı beni burada.
3: Haftaya cumartesi akşam 7'de başlıyor. 12'ye kadar devam ki.
2: Aa niye? 12'den sonra yok mu bir şey?
3: 12'den sonra ta planda bir şey yok. İsteğe göre... Ekstra disco misko gençlere ayarlar mıyız bilmez, bakacağız da.
0: Biz onu rahat 3 yaparız Sezer'im.
3: Başın yine. Şimdi öyle değişik planlara açıyoruz. Yani isteğe göre, hani şeye göre bakacağız ona artık.
0: Şimdi şöyle, biz Allah'ın izniyle 23'ünde yanılmıyorsam, tabi amcayla bir konuşmam lazım ben, yola geri dönüş için yola çıkacaktık diye hatırlıyorum. Tekrar bir istişare etmem lazım. Kafama göre yanlış bir şey söylemek istemem. Ama davetiye için gerçekten canı gönlünden çok teşekkür ederim Sezer'im.
3: Buradaysak... Ne yapabilirdim? Yok. Ne yapabilirdim? Lemsiz, zaten siz giderken buradan Bulgaristan'dan mı gideyiz?
0: Yok. Hayır, biz genelde Makedonya üstü. Evet. Makedonya üstü üzeri gidiyoruz. Bulgaristan aslında daha yakın.
3: Ben bilemem. Aranızda konuş. Ha. Siz vakitte var. Hani gelecek gibi ses, ben bir mesaj sağlı hatasın. Hani you know, zorla dil bu arada baya hani sen uyarsa.
0: Yok tabi estağfurullah. Ben şöyle dediğim gibi iki araba geri döneceğiz. Amcayla bir istişare edeyim. Onlar hangi gün geri döneceğiz diye bir konuşuruz. Ondan sonra yani zamanımız varsa tabi neden olmasın. Atlarız arabaya Allah'ın izniyle geliriz.
3: Tamam vakit tamam, aranızda konuşa siz tartışa siz yardım gelme istersiz buyurunuz.
0: Bir de yengeden izin almam lazım tabii, şimdi kafama göre o de şey yapmayayım, yoksa yenge beri buradan ta Almanya'ya koşturur.
3: Şimdi diyeceğim, hani gelersiz hani sonlardan durmana da gerek yok, istersen 9'larda 10'larda geri de dönebilir. Siz size almış o zaman yine diyeceğiz sonra kadar geldim, o kadar saat konduracağım saat edeceğizsin. Bilemen kaldım.
0: Haşim abi dünden alamam ben. O bir girdim var ya, o 3 yapar onu. Hiç. Adam şimdi, çıkmak bilmiyor.
3: Şimdi orada siz anlatıyorsunuz. Siz o düğünlerde oynamanız bayağı uzun gidermiş galiba da bilmiyorum.
0: Biz de... Abi burada zor tutuyorum onu. Burada yanımda zor tutuyorum onu. Adam habire kalkıp oynuyor. Zor tutuyorum onu burada. Zincire bağlasan durmaz. Koparacak atacak onu.
3: Bu arada o önerdiğiniz ya o beach var. Burada da bayağı ünlümüş de benim dünyadan haberim yokmuş. Vallahi çok memnun kaldım o taraftan.
2: Değil mi? Bak ya ben sana söyledim oğlum, oraları güzel. Denizi de güzel. Yani bizim oraları harika.
3: Bak gidiyor geçen Haşim Agan ne yazıyor. Ben biz orada çalıştık da gülüm bileriz biz oralarda. Yani biz yemek yedik orada.
2: Evet.
3: Bak anama anlattırıyorum. Burada yanımda oturuyor, o da dinliyor. Bizim muhabbet işi.
2: Selam.
1: Merhaba.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar.
2: Günaydınlar. Nasılsınız?
1: İyi misiniz?
2: İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor düğün telaşı?
1: İyiyiz. Biz de tatlı telaşla Anna.
2: Tatlı telaşla. Evet. Hayırlısılar. Evet. Tatlı telaşla.
1: Hayırlısı olsun inşallah.
2: İyi inşallah.
0: Hayırlısıyla inşallah. Bunlar güzel tatlı telaşla.
3: Bir numaralı falan.
1: Evet. Severek dinleriz.
2: Sağ olun. İsmi
1: çok
2: neydi?
1: Çok güzel program yapıyorsunuz. Allah inşallah devamını versin inşallah.
2: Sağ
1: ol,
2: teşekkür ederim.
0: Sağ olun, eksik olmayın, sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Sezer, ismi neydi annenin?
1: Gelmenize de çok mutlu oldum ayrıca da.
3: Vallahi bekliyoruz.
1: Evet.
2: Teşekkür ederiz, sağ olun. Sezer'im, aslan parçası, biz sizi daha fazla meşgul etmeyelim, işleriniz vardır. Son söylemek istediğim bir şeyler var mı?
3: o denize giderken gene olaylar yaşadık. Onları da galiba geniş bir zamandan anlatacağım.
2: Valla. Tamam.
3: Bizde olaysız ne zaman bir şey oldu bize. Anlatacağım ben size onu galiba. Düğünden telaşeler geçsin. Hatırlattım ben sana abi.
2: Tamam. Anlatayım ben. Senin de her anın, her dakikan, her saatin telaş bu oğlum. Hep olay.
0: Hep action. Hep olay. Hep action.
3: Sorma.
0: Tekrardan teşekkür ediyorum Sezer'im. Sağ olasın davetiye için gerçekten. Yani,
3: ne demek?
2: Çok teşekkürler. Annenin ellerinden öpüyoruz. Saygılar, selamlar.
0: Anneye selamlar, ellerinden öpüyoruz.
1: Teşekkür
0: aynen.
1: Ederim.
2: Kolay gelsin. Yayınlar. Teşekkürler. Görüşürüz. Sezer'im see you.
3: Haydi bye.
2: Bye bye bye.
0: Bye bye.
3: Haydi.

0: Duydun Sezer'i?
1: Sezer'i duydum.
0: Sezer harika ya.
1: Sezer'in hayatı komple action.
0: Action, gerçekten action.
1: Sürekli her dakika action yaşıyor adam var ya. Nereye gitse.
0: Hep vukuat, hep bir action, hep bir olay var Sezer'de.
1: Hep bir olay, evet.
0: Mesut'u gösterdim, fotoğrafı göndermiş. Mesut'u merhabalar Yasin. Altınay çocuklarına da oradan iyi günler, merhaba diyorum.
1: Cümleten merhabalar. Altınay'ım orada, Yasin'im orada, Mesut'um, çocuklar. Hepsi bir araya gelmişler. Ne güzel.
0: Kahve
1: çok. Bizi dinliyorlar
0: kafe
1: muhtemelen.
0: Kafe 363'te.
1: Evet. Çok güzel. Cümleten selamlar.
0: Ahmet Rasim, teşekkür ederim. Sağ olasın. Sana da iyi günler diliyorum. Sende var mı bir şeyler?
1: Reklamlara geçmemiz
0: lazım. Reklamlara geçelim. Tamam, hemen reklamlardan sonra yine birlikteyiz.

0: Mert'im sen bir dinle bakalım, ben bir okuyacağım, bir dinle bakalım. Şimdi evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji, CNC ve tam otomatik makineleri hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli Elvial alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan pancur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometre. Telefon 2541031506. Cep telefonu 694-45-52-508. Sosyal medya Instagram üzerinde Avcı Celal olarak takip edebilirsiniz. Sloganı da şöyle: Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.
1: Mert Avcı'ya teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte, Radyo Kral'da birlikte çalıştığı için kolaylıklar diliyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Hem ona hem Celal abim, babasına yani.
1: Eyvallah. Rumba Junior yazmış. Günaydın agam, nasılsın? Bahri'len selamlar. Ruhan'dan Bahri bizi dinliyorlar Karaçanlar'da. Çocuklar teşekkür ederim. Size de selamlar gönderiyoruz buradan.
0: Tüm herkese selamlar.
1: Evet. Hasan Çarıkçı, bir tek Haşim Çolak almıyor izin. Yengeden bir elini vuruyor masaya. Masa kafada bulunuyor.
0: Tabii demiş. Canım tabii.
1: Kesin hep öyle olur. Zaten o yüzden de gitti.
0: O yüzden de eli gitti, evet.
1: Biz masaya vuruyoruz.
0: Masaya vurmaktan tabii.
1: Sağ ol Hasan Çarıkçı, teşekkür ederim. Yasin, sana da teşekkür ediyorum. Sende var mı bir şeyler? Oradan bak bakalım.

Avin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan, yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive hizmetinizde. Açıldı artık biliyorsunuz. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında, Kikliko'nun hemen yanında. Mini market hizmeti var. Mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz Avin Drive'da. Demokritos 39 Epal karşısında çok çok çok çok uygun fiyatları ile, uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeç Portulaz yolu 4. kilometrede, Emburiko'nun da tam karşısında Elin benzin istasyonu ile de yanınızda Şaban Bandak ve Ceyhan. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları Avin, Elin Drive, Şaban Bandak. 2541-078-007 698-4274-718.

0: güzel söylüyor ama değil mi şarkıları, türküleri
1: ben
0: falan.
1: Ben çok seviyorum kendisi, evet. Ya. Kendisini zaten gerçek hesabından da takip ediyorum. İnanılmaz. Hem süper bir insan, süper bir baba. Gerçekten sesi de mükemmel. Bu, severim kendisini.
0: Bu şarkıları dizide mi söylüyor yoksa ekstra bir
1: dizide,
0: albüm mü?
1: Dizide yaptı dizide onları. Tabii direkt YouTube'a yüklediler o şekilde. Evet. İnanılmaz.
0: Canlı söylüyor, güzel söylüyor.
1: Evet. Keyifli çok içten söylüyor. Evet. Yani.
0: Ben de şimdilik herhangi bir mesaj yok dedim. Sponsorlarımızı bir okuyalım. Evet. Sende var mı bir mesaj?
1: Murat yazmış. Sorduk ya, bilgilendirmiş. Ha. Dahi Arı diye yazmış.
0: Dahi Arı. Ha evet. Genius Bey. Genius Bey. Evet. Teşekkür ederim. Şey için geldim, beğenmişler mi, değişiklik istiyorlar mı reklamda?
1: Beğenmişler.
0: Duyulduğu evet. Gibi. Çünkü biliyorsunuz radyoda başka türlü duyuluyor. Herhangi bir şey beğenmediği zaman onu da değiştirebilirsin.
1: Ben Mert'e sordum, süper dedi. Tamam. Güzel, iyi, evet dedi.
0: Eyvallah.
1: Tamam. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey varsa Mert'im söyleyebilirsin. Tabii. Yazabilirsin. Veya Celal abicim sen hoşuna gitmediği bir yer varsa yazabilir, söyleyebilirsin. Sonra zaten inşallah bir araya geleceğiz. O şekilde ben onu düzeltir. Gereğini yaparız inşallah.
0: Aynen. Blue Elektrik, elektrikçilik onların işi Gökçeler'de. Pazarın olduğu yerde... Efendim elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli, sorunsuz, tesisat işleri uzman ve ustalık, hepsi Blue Elektrik'te. Çok uygun fiyatlarla doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri, küçük elektrikli ev aletleri, klasik ve modern avize çeşitleri bulabilirsiniz. Öğrenci indirimleri var. Öğrenciler için %15, %20'ye varan paket indirimler Blue Elektrik'te. Gidip orada sorabilirsiniz. Öğrenci indirimleri için Prosfora, Fit 2 Prosfora. Klasik ve modern avizeler dedik. Mutfağınızda modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri, toptan ve perakende elektrikli malzemeler ve ev aletleri. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller ve lambalar. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarınıza da anında hızlı çözümler buluyor Blue Elektrik. Güzelim eviniz ve bahçeleriniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar var. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler. Siz seçin, Blue Elektrik hemen getirsin. Kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambaları, elektrikli güzellik ürünlerinde bulabilirsiniz Blue Elektrik'te. İndirimli, öğrenci indirimlerinin içi olan paketleri kaçırmayın derim. Asfalt boyu Gökçeler pazarın olduğu yerde. Pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar, öğleden sonra saat 6'dan 9'a kadar hizmetinizde Blue Elektrik. Insta'da da Blue Elektrik CR olarak bulabilirsiniz. Elektrolika, İlika, Fotistika hepsi Blue Elektrik'te. Telefon numaraları da orada. Blue Elektrik.
1: Sosyalero.
0: Bitti. Bu kadar. Güray göndermiş. Günaydınlar. Guten Morgen demiş. Guten Morgen. Güray'ın dün kuşları falan vardı ya. Güray Çilingir o. Celalettin Agam selamlar. Anca yazabildim. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin.
1: Celalettin abicim. Celalettin Agam. Günaydınlar. Seninle bir araya gelemedik bir türlü ya. Bir dün de görüştük. Dün de görüştük kendisiyle. Özlemişim kendisine. Özlemişim. Uzun zaman oldu görüşmek. Çünkü biz Almanya'da kolay kolay görüşemiyoruz. Kendisi benden evet. Bayağı bir uzakta. Yaklaşık 4 saat uzaklıkta. Nürnberg'te kalıyor. Ben Wuppertal tarafında olduğumdan yani öyle sık sık bir araya gelemiyoruz maalesef. Özledim be Celalettin abicim. Bir araya gelip bir sohbet edelim, muhabbet edelim. Senin tatlı sohbetin. Beraber bir kahve içelim. Sen anlat, ben dinlerim. Yani.
0: Celalettin abicim bir tane be ya. Ve dürüm Gökçeler. Gökçeler efendim, et keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner, dürüm Gökçeler'de. Çıkın gidin, durun yiyin. Dürüm Gökçeler'i mutlaka deneyin. Yarın perşembe pazara gittiniz. Pazardan sonra isterseniz pazarın olduğu ya da Blue Elektrik'ten. Diğer sonra acıktınız, öğlene doğru açtığınızı hissettiniz. Dürüm Gökçeler'e mutlaka uğrayın. Çift katlı club sandviçler tek kat fiyatına, hamburgerler var. Ekmek ve pide de gerçek etten hazırlanmış et döner. Çeşitli salata ve diyet salataları da bulabilirsiniz. Lezzetli malzemeyle hazırlanan dürümleri mutlaka bir deneyin derim. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suflakileri de, onların da bir tadına bakın. Kaliteli ve temiz ürünler uygun fiyatlarla buluştu. Dürüm Gökçeler'de okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta. Sizlere hiç uzak değil. Pazar günleri de açık dürümcünüz. Bir telefon ile siparişlerinizi evinize, iş yerinize ve tarlanıza kadar getiriyorlar. 697-22-025-50. Instagram'da dürüm800. Facebook'ta da dürüm olarak bulabilirsiniz. Dürüm nerede?
1: Gökçeler'de.
0: Gökçeler'de. Teşekkürler. Kolay gelsin çocuklar.
1: Şöyle bir mesaj gelmiş. Tülin ablamdan. Kendisi benim eşimin ablası olur.
0: Tamam.
1: Nedim günaydınlar, cümleten hayırlı programlar demiş. Gümülcine de çalışan kocama bir şarkı armağan edebilir miyim tabii diye sormuş. Ayrıca size ve eşlerinize de gelsin demiş.
0: Yani. Ay, neydi? Tülin.
1: Tülin.
0: Tülin Hanım. Teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Hangi şarkıyı hazırladın?
1: Ben hemen hazırlıyorum. Sen hazırlıyorsun. Ona göre vereceğim.
0: Yanındaki arkadaş kim diye sormuş. Ruhan yanındaki arkadaş Sakarya'da. Nedim arkadaş. Namı diğer BMW Nedim. Ruhan belki tanırsın. Evdeyiz. Buyurun gelin memnun oluruz demiş Celalettin Agan benim. Sağ olasın Agacım benim. Teşekkür ederim.

0: bacanak parçayı duymuşsundur. Yani Tülin ablam seni çok seviyor, ona göre bak ha. Kolay gelsin bu arada. Gümülcün edesin, çalışıyorsun. Rabbim işini razı getirsin.
1: Kolay gelsin. Bandera demiş çok köfte muhabbeti yapmayın demiş. Canımız çekiyor söyle demiş. Reklam yapıyoruz oğlum.
0: Yani. Banderas ne göndermiş? Altta bir şeyler mi var? Bir bakayım. He. Evet.
1: Çikolataya mı benziyor? Bir şeye benziyor mu? Ben de çıkaramadım.
0: Ben de çıkartamadım. O yüzden bir yakından görmek istedim. Ama

0: Nedim var mı mesajın? Bir bakalım mesajlara. Dinleyicilerimiz beklemesin. Hayır, bende şimdilik bir mesaj yok.
1: Bende de şimdilik bir şey yok. Bu şekilde sponsorluklara devam.
0: Devam edelim sponsorlarımızı tanıtmaya. Gıda Fantazopoli, efendim Gıda Fantazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın vizyonlarını, el becerilerini, sosyal aktivitelerini geliştiriyor. Okul derslerine yardımcı olacak öğretmenler de var. Artı değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor Gıda Fantazopoli. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Gıda Fantazopoli ile meydana çıkartın. Herhangi bir sorunuz varsa, bir şeyler danışmak istiyorsanız Facebook ve Instagram'da Gıda Fantazopoli yazıp orada iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. 694-57-50-777 693-28-96-372 telefon numarası. ESPA programı alan aileler için bedava ön kayıtlar başladı. ESPA programı hakkında sizi bilgilendiriyorlar. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek olan kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi. Deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için de resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi filmler. Yine Gıda Fantazopoli'de. Gıda Fantazopoli?
1: Bekir.
0: Bekir. Yol üzerinde.
1: Evet.
0: Kepin hemen yanında.
1: Demin sana bir mesaj gelmişti. Ruhan gönderdi.
0: Bizim köyden Ruhan. Seni merak etmiş. Arkadaş kim diyorsun?
1: İki Ruhan var. Hangisi gönderdi tam olarak?
0: Hangisini gönderdi tam olarak?
1: Evet.
0: Bir bakacağım.

Ha, tamam, bizim Ruhan. Geçen akşam bir araya geldiğimiz Ruhan. Tamam. Eyvallah Ruhan'ım. Beraber bir araya geldik geçen akşam. Sohbet ettik Kına'da. Mesut'un Kınası'nda. Öyle.

0: demiş.
1: Çok teşekkür. Demek ki seviliyorsun Bakan'cığım abi. Görüyorsun.
0: Seviliyoruz.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim gerçekten. Şöyle muhabbet beraber güzel oluyor. Yani karşılıklı.
0: Evet.
1: Muhabbet döndüğünde çok farklı bir güzel oluyor yani. Şimdi Haşim abim soruyor, ben cevaplıyorum, ben soruyorum, o cevaplıyor. Böyle karşılıklı dönünce daha güzel oluyor.
0: Dinleyicilerle sohbet ediyoruz, canlı yayınlar falan. Eyvallah Osman.
1: Sizin arkadaşım, güzel mesajlarınız ayrı bir güzel. Sizin sorunlarınız tabii. O şekilde karşılıklı yanıtlayınca ayrı bir güzel oluyor.
0: Tekrar tekrar teşekkürler ilginiz için. Radyolarını yeni açanlara da günaydınlar. Gözünüz işinizde.
1: Kulağınız bizde olsun.
0: Aynen.

0: Dedim. Yeliz Mehmet hanımefendi göndermiş. Günün menüsü günaydınlar diyor. Günaydınlar Yeliz Mehmet hanımefendi. Günün menüsü bizde biber dolması var diye fotoğrafta göndermiş.
1: Günaydınlar bu arada. Daha doğrusu tünaydınlar.
0: Tünaydın evet. Evet. Yeliz kolay gelsin, bereketli olsun sofralarınız.
1: Ne pişireceğiz bugün?
0: Bugün dolma var.
1: Dolma.
0: Ne pişiriyor? Evet. Bugün dolma var.
1: Yanında böyle taze soğan.
0: Taze soğan, onlar domates evet için, böyle salatası evet için. Kırmızı biberler alınmış, yeşil biberler alınmış, sarı biberler alınmış filenin içinde. Bunda kıyma olması lazım değil mi?
1: Mantıklı, her gün iki yumurta kır, iki yumurta kır olmaz
0: ya
1: ki.
0: Ya ne o, her gün iki yumurta, yumurta, iki yumurta.
1: Kıra kıra zaten içimiz dışımız yumurta oldu.
0: Yeliz'cim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yeliz Mehmet böyle gördüm. Bak bugün unuttuk. Dün de unuttuk.
1: Evet. Evet. Bu son günlerde biraz unutulduk.
0: Unutkanlık evet var bizde de.
1: Var.
0: Var mı sende herhangi bir mesaj Nedim'im?
1: Şimdilik bir bakayım. Yani şimdilik yok.
0: Tamam. O zaman Nedim müsaadenle ben sponsorlarımızı yine bir tanıtayım.
1: Tabii ki de.
0: Savaş abi biraz sonra programdan sonra arayacağım seni, gördüm aradın cevap veremedim kusura bakma. Village Market Seller'da aynı isimde Village Market Seller'ı Instagram adresinde bulabilirsiniz. Evlere servisleri var. DM markası meşhur Alman ürünlerini getirdiler. Village Market Gökçeler'de, ayrıca Village Market Seller'da rent-a-car hizmeti de bulabilirsiniz. Cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler ve sebzeler süpermarkette. Süpermarket
1: Stosellero.
0: Bitti. Bu kadar. Stosellero. Çalışma saatleri her gün 7-11, pazar günleri de 9-1 arası size hizmet için dükkanlarında efendim. Sürpriz kampanyalar ve akıllı ve ucuz alışverişi kaçırmayacağınız fiyatlarıyla da hepsini Instagram adresi Village Market Seller'da bulabilirsiniz. Şarkı arası verelim mi Nedim?
1: Nasıl istersen abi.
0: Bir şarkı arası verelim yine bakalım. Bu arada Bandera'nın videosunu gördün, oynuyordu adam.
1: Bandera döktürüyor mu?
0: Hem temizlik yapıyor.
1: Sevdiği parça çaldı tabii. Ondan sonra
0: onu istedi, sana bir şey dedi mi? Hayır.
1: Yok bir şey demedi. Ama yani sevdiği parçalardan anlaşılan, çünkü aşırı döktürüyordu yani. Gördün. Oynamayı da biliyor be.
0: Biliyor be, o mu ne? Yılan havası bile oynuyor.
1: Fena adam be.
0: Çok fena. Çok fena.

0: Böyle güzel şarkılar, güzel Nedim, böyle oynak şarkılar, hareketli, güzel. Görüyorsun, videolar geliyor. Bizim Bandera tutamıyor kendini. Ne yazmış, bir dakika bakayım, bir şeyler yazmış. Ben uyurdum, şimdi uyandım ha. Böyle gel bize, böyle havalarla bu iş böyle olmuyor abi demiş.
1: Hayda. Dinleyici yeter ki istesin, biz çalarız. Hiç sorun değil tabii.
0: Sen Ivan numarasına da bir hareketlilik gönder bakalım Banderacığım. Bir iki para gönder de biz şarkıları çalalım. Evet. Şaba paralarını, şarkı paralarını öyle de yavaş.
1: Banderacığım günlerdir burada söylüyorum bak, bitti yani. O eski fiyat gitti. 5 euro değil artık. Artık 7,5 oldu şabalar, ona göre yani.
0: Yollasın bakalım bize biraz bir şeyler Ivan'ımıza da, ona göre biz de bir hareketlenelim. Evet. Sayın Bandera.
1: Evet. Bandera bir tane. Tutulmuyor.
0: Cunus B'de Gökçeler'de Nedim'in belediye binasının hemen arkasında, postanenin yanında yabancı dil eğitim merkezi. Cunus B şöyle efendim, kayıtlar başladı. 17-31 Ağustos'da kayıt olanlara özel indirimler var Cunus B'de. Ağırlıklı olarak İngilizce dersleri bulabilirsiniz efendim. Ücretsiz konuşma grupları var. Juniorlar var. Cunus Bey yabancı dil öğrenmeye yeni bir bakış açısı getiriyor. Farklı bir dil, farklı bir yaşam görüşü. Dilinizi çoğaltın, düşünceleriniz de hem değişsin hem çoğalsın. Yabancı dil bilgisi size gerekli olan kapıları ve fırsatları açacaktır. Çocuklarınızı ve kendinizi Cunus Bey yabancı dil eğitim merkezinde güvenle ve bilgi birikimle eğitin. Telefon numarası 694-0085-990. Tekrar ediyorum. Cunus B 694-0085-990. Kayıtlar başladı. 17-31 Ağustos'taki kayıt olanlara ise özel indirimler gelecek Cunus B'den.
1: Almanca'da ne diyorduk?
0: Ha ne diyorduk? Ha söyle bakayım.
1: Zentrum Fremdsprachen Unterricht.
0: Yes. Kendrick Sharon Grosson.
1: Evet.
0: Yabancı Dil Eğitim Merkezi Cunus B. Kendrick Sharon Grosson.
1: Neredeydi?
0: Sto.
1: Celero.
0: Celero'da. Evet. Gökçelerin Almancasınız.
1: Onu işte ben de bilemem. Evet.
0: Cunus B'ye başarılar diliyoruz. Çok çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Cunus B. Dahi Arı.
1: Evet, Dahi Arı.
0: Evet.
1: Murat bilgilendirdi, sağ olsun.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Hemen anında gönderiyor mesajları. Eyvallah. Eyvallah Murat'ım, sağ olasın.
0: 17-31 tarihler arasında kayıtlarda özel indirimler var Cunus B'de.

0: Ya su kısadır fitçiler ablacım. Ya su.
1: Gökçer'de asfalt boyuna selamlar. Ne diyor? Haşim çıkar tadını bakalım. Kusar fazım kaçtığını göreceğim ben seni diyor.

Kurt Hasan'dan Ayhan Agam'a Şaba. Fayansçıya, boyacıya, duvarcıya, sıvacıya Şaba. Şoföre, kamyoncuya, taksiciye, otobüsçüye Şaba. Kasaba, manava, fırıncıya, bakkala, elektrikçiye, tesisatçıya Şaba.

0: Dedim Mehmet Osman da dinliyor kardeşimiz bizi. Kurda sana Aykan Akan da oynuyor. Bir kere diyor karşı karşıya gelsek diyor gör nasıl göbek atacağız diyor. Mehmet Osman demiş bugün tek tabancayı maaşım abi sağ olun paraya yapıyorsunuz bana bereket versin demiş.
1: Eyvallah eksik olmayın.
0: Kolay gelsin Mehmet'im.

Banderas bizim programı asıl şimdi sevmeye başlamış diyor. Şimdi program canlandı diyor. O zaman döktür Banderacığım, döktür. Ver. Coştur. Ha bakayım. Coştur. Öğretmene memura, muhasebeciye sekretere, çobana çiftçiye, hayvancıya balcıya arıcıya, kivi toplana, pamuk işlene, zeytin kırana, tütün dizene, alayınıza şabat.

0: Nedim, okudun Mehmet Osman'ın yazdığını. Bu cumartesi evlenme teklifi hediye kısmet sağlaşma abi demiş.
1: Allah kolaylık versin.
0: Kardeşim sen bu işi bir bilene sor. Bilenlere sor. Abilerine, dayılarına, bir babana danış. Bir danış.
1: Aynen.
0: Sen hangi yola tuttun sen be kardeşim Mehmet Osman'ın benim be? Evlenme teklif edecek olan Mehmet Osman'a şaba. Evlenme teklif edecek olan Mehmet Osman'a şaba. Bir daha düşün Mehmet. Hatta birkaç kere düşün. Bir kere değil, birkaç kere düşün.
1: Bir de video göndermiş.
0: Videoyu da göndermiş. Bakacağız ona. Bir mesaj daha var.
1: Ne diyor? Merak etme Haşim abi. Kümürcüye sokaktan seni dinletiyorum. Evet.
0: Vallahi. Arabada açmış herhalde.
1: Şöyle bir bakalım. Oyar Remzi Hanım. Evet tamam.
0: Çok aç, güzel. Full aç, full sesi dinlesinler. Gürkan'ı dinlemesinler, bizi dinlesinler Gümrüzya'da. Desinler bundan kim? Çatlasın Gürkan'ı dinleyenler. Gürkan'ı dinleyenler, şaba yok onlara.

0: ya. Ver benim numarayı. Aykan Agasına sorsun. Sorsun Aykan Agasına.
1: Duydun mu Mehmet'im? Ben Aykan Agam'ın numarasını vereyim kurdasanından. Sordu da Aykan Agam.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi. Bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor. Makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme, kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Verikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Verikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
12: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
13: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
14: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρύφες χρεώσεις.
13: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
14: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα, οδηγείς ξέγνιαστα.
13: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
14: 694-1585-444.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
15: Pam pam pam pam pam pam pam. Biraz da internete geziniyoruz, böyle ne diyeyim, görüyoruz bakalım yeni bir şeyler var mı diye.
16: Evet, fotoğraflar, videolar geliyor, görüyorsun. Yine kuyruklar, beklemeler,
17: evet,
16: sınırlar dolu.
17: 4 kilometre varan kuyruk varmış Bulgaristan'da.
16: Millet dönmeye başladı, geri dönmeye başladı. Tatiller bitiyor.
17: Evet, tatiller bitiyor.
16: Bu şekilde tabi.
17: Şey diyor benim abim mesela, biz diyor geceleyin yola çıkıyoruz, hafta içinde denge getirmeye çalışıyoruz da fazla kalabalık olmasın diye.
16: Evet, mantıklı. Bir de böyle bir şey var, gece çok kişi araba kullanamadığından oradan da yararlanabiliyorsun.
17: Ha, evet, o da var.
16: Mesela ben bunu o şekilde çok kullanıyorum. Yani Almanya'dan gece yola çıkmaya çalışıyorum. Ki gece maalesef mi desem, yani çok şükür mü desem bilemedim. Çok kişi araba kullanamıyor gerçekten. İster uyku sebebinden, ister bilmiyorum görüş açısından.
17: Görüş açısı, evet, olabilir.
16: Sıkıntı olduğundan çoğu kişi gece araba kullanmayı.
17: O yüzden daha tenha oluyor, evet, yollar geceleyin.
16: Çok açık ve boş oluyor.
17: Bas gazı oluyor.
16: Evet.
17: Bas gazı
16: ver Allah'ım ver, ver Allah'ım ver.
17: Bas gazı benvenedim.
16: Evet.
17: Ve efendim Master Travel Tempo Turizm ile her gün gece saat 22.30'da ya da 11'de otobüs kalkıyor. Tempo Turizm Master Travel işbirliğiyle 20 euro İstanbul. Yeni yerler, yeni hikayeler ve yeni heyecanlar keşfetmek istiyorsanız güvenli, ekonomik ve konforla birlikte Master Travel'de. Profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel Gümrücün Sokağı 19'da. Yunan Adaları'na turlar var, ekonomik paketleri var, balayı paketleri var. Bütün hava yolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini de yine Master Travel'de. Lüks araç ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına, gerek Sofya'dan, gerek İstanbul'dan, gerek Selanik'ten, Atina'dan lüks araçlarıyla sizleri götürüyorlar. Araba kiralama hizmetleri de var. Gümrücün Sokağı 19'daki yeni adresinde Master Travel. Telefon numaraları ve daha fazla bilgi için de yine Instagram ve Facebook'ta ve sosyal medyada Master Travel olarak takip edin. Hem iletişim bilgilerini hem fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Master Travel'de çok çok ekonomik paketlerle izninizi yapabilirsiniz. Kendileriyle konuşun. Her cebe uygun ekonomik paketler, balayı paketleri Yunan Adaları'na ve bu tür yerlere, turizm yerlerine servisleri de var. Master Travel'in.

0: Misafirlerimiz de geldi Nedim, gördüğün gibi sana da getirmişler ayran. Nazife ablam sağ olsun.
1: Sağ olsunlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok candan içten insanlar.
0: Çok. Nazife ablam hep öyledir. Bizim ilk dinleyicilerimizdi. Biz daha ilk teleradyo programı başladığımızda ilk dinleyicilerimizdendi. Bak 95'li yıllardan beri hiç dostluğumuz bitmedi. Can ciğer kendisi.
1: Sağ olsun, eksik olmasınlar. Gerçekten güler yüzlü insanlar. Evet. Canı gönülden konuşma geçti az önce aramızda burada. Biraz ara vermek zorunda kaldık dinleyicilerimizle. Evet.
0: Sağ olsun misafirlerimiz böyle geliyor. Irmak şarkı istemiş. Irmakçıma şarkını hazırlayacak şimdi Nedim kardeşim.
1: Hemen hazırlıyorum.
0: Hafta şu antroposu. Ben de bir mesajlara bakayım. Nedim varsa mesajlar. Onlara bir bakalım şöyle. Düşündürtmeyin beni demiş. Mehmet Osman ben sana az önce söyledim. Burada sanırım Aykan Agam'ı ararsan o sana yardımcı olacak kardeşim. Her konuda. Ben neler ettim, ne işler yaptım geldim. Ta hala konuşuyorsunuz. Kolay gelsin demiş Allah'ım. Biz de saat 1'e kadar daha buradayız bağlacığım. Yeliz Hanım kolay gelsin. Mutfakta yine güzellikler yapıyor. Yeliz Hanım yemeklerini yapıyor. Teşekkür ederim. Ve cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Serhun kardeşimizi bir tanıtalım bakalım hemencik yine. Her türlü cenaze işlemleri için elektronik fatura, timoloji ve apodiksiler var. Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere İnanlı'da caminin karşısında İskeçe'de Panagi Çaldarı 69'da. Bu tür böyle acılı ve hassas günlerinizde 7-24 saat arayabilirsiniz cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu'nu. 698-77-99-377 Instagram ve Facebook'ta cenaze hizmetleri Serhun. Gömü işlemleri var, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu'nda. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı bu tür nakil işlerindeki her türlü gerekli belgeleri, kağıt işlemlerini de hallediyor. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu.

0: Evet Nedim'im. Son yarım saatimize giriyoruz. Reyhan Mustafa Hanımefendi göndermiş. Haşim Bey selamlar, nasılsınız demiş. Ben tatildeyim, çok iyiyim diye de yazmış. Ben de yazdım, hangi iyi tatiller diye bakalım. Neredeymiş Reyhan Hanım tatilde, onu da bir yazsın bize.
1: İyi tatiller. Hala geldi.
0: Halam dedi ki olmaz, bu şarkı benim şarkım. Fast, her gün bir kere dinliyorum, zamanlama mükemmel. Halamın şarkısıymış.
1: Bak, yarı Almanca yarı Türkçe yazmış, görüyor musun? Bu fast, fast ne oluyor biliyor musun?
0: Hızlı mı?
1: Neredeyse, neredeyse.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Aa, ben İngilizce gittim. Fast orada İngilizce.
1: Yok.
0: Neredeyse her gün diyor. Fast her gün dinliyorum yani.
1: Evet.
0: Fast, biz de her gün fast çalmıyoruz bu şarkıyı alacağım. Sen arada yaz bu fast. Ha, böyle şey arasında konuşuyor. Yani diyor ki dün cümleler arasında Almanca
1: evet,
0: giriyor ya.
1: Bu çok oluyor abi bizde. Bak, gerçekten. Almanya'da...
0: Yazarken de mi oluyor?
1: Evet. Yazarken de oluyor maalesef. Yani bir şey konuşuyorsun. Egal be diyorsun. Egal de boş ver be anlamında.
0: Boş ver.
1: Evet. Almanca'da. Egal. Yani boş ver.
0: Egal
1: de
0: boş ver. Bırak. Evet. Egal.
1: Bunu çok sık kullanıyoruz. İstemeden çıkıyor zaten. Böyle konuşuyoruz istemeden, evet. Almanca bir kelime atıyoruz. Veya Almanca konuşup yine Türkçe bir kelime atıyoruz.
0: Ay, Yunanca da sıkıştırıyoruz böyle konuşurken.
1: O oluyor.
0: El komşetor, el ala. El ala mala. Ve peri komşeden ve peri kadi züccacecimiz. Efendim, Ağustos'tan itibaren başladı indirimler. Mangalda %30, kristal ve porselenlerde %40 ve diğer ürünlerde %50'ye varan indirimler var. Yaz boyunca devam edecek indirimler Perihom'da, züccacecimizde, Tirasüs İskeçe'de. Yaz boyunca indirimler devam edecek dedik. Ve Tostekitun Bobo, efendim Bobo bugün yazmadı galiba değil mi? Hayır. Belki işi vardır. Bobo kolay gelsin. Yemekler ve Euro Döner Ustasından Seydan İdris Ustamızdan nerede?
1: Bekirli'de.
0: Bekirli'de.
1: Tabii.
0: Peliketi'de, Peliketi Rodopis Bekirli adresi. Instagram'da Tostekitu Bobo olarak da bulabilirsiniz. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye, hatta geç saatlere kadar, yaz boyunca geç saatlere kadar hizmetinizde Tostekitu Bobo. Ve mevsim salataları var, her çeşit salatalar var. Orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler ve çok çeşit içecekleriyle, geniş menüsüyle, yemekten sonra karpuzu kavunuyla. Yemeği yiyorsun, ondan sonra soğuk karpuz kavun geliyor.
1: Oh, üzerine var ya, tam oturuyor.
0: Tabii. Soğuk soğuk. Tostekitu Bobo'da. Teşekkürler Bobo, kolay gelsin. Var mı güzel bir şarkı hazırladın mı dinleyicimize?
1: İstedikleri bir parça varsa hemen hazırlarım, hiç sorun değil.
0: Sen hazır olanlardan bir tane bir dinlet bakalım bize.

0: Neydi? Celalettin Erkan da yazmış. Okuyabiliriz değil mi bunu? Küfür değil mi? Şarj et.
1: Aslında ya evet başı bir kısmı şeydi ama yani çok söylüyorlar yani. Almanlar söylüyorlar.
0: Egal şarj et.
1: Evet Egal. Söylüyorlar.
0: Sağ ol Celalettin Erkan benim. Halam bir şeyler yazmış ama Almanca yazmış.
1: Evet. Ich hab die Schnauze voll, diyor. Ich hab so viel zu tun noch. Wenn Urlaub ist Bayram, es müssen immer die Frauen leiden, diyor.
0: Ja, scheiße, egal.
1: Ja.
0: Egal. Ja, ne
1: egal. Demiş adam ya? Egal diyor. Şimdi, ich hab die Schnauze voll, diyor. Artık diyor, bıktım diyor. Burama kadar geldi diyor. Ich hab so viel zu tun noch, diyor. O kadar çok yapacaklarım var ki daha, diyor.
0: Ja.
1: Wenn Urlaub ist Bayram, ist, diyor. Ne zamanki tatil, diyor. Ne zamanki bayram oluyor, diyor. Müssen immer die Frauen leiden. Kadınlar, diyor, sürekli bunun şeyini çekiyor. Yani temizliği, hazırlığı, efendime söyleyeyim, tüm baştan sona kadar kadınlar bütün bunun ceremesini çekiyor.
0: Bayram derken? Almanya'da
1: yani
0: bayram
1: tatil,
0: mı
1: bayram
0: yani. Tatil, o manada.
1: Genel söylemiş. Anlamda söylemiş.
0: Tatil
1: evet.
0: Olarak.
1: Sürekli kadınlar çekiyor bunun şeyini.
0: Egal be halamaya, boş ver. Egal be. Yapma, bırak dursun.
1: Hemen de Almancı yaptık Bayeşim abi. Gördün nasıl alıştı hemen? Hemen egal. Scheiß drauf, egal.

0: Harikasın dedim, emeğine sağlık. Burada Raif'in gönderdiğini Almanca istersen bir oku.
1: Evet, ne demiş? Nedim aga, sag das Haşima aga, du weißt schon, das ist Beşiktaş, mach es für Fenerbahçe diyor. Evet. Ne, der will nicht. Der ist großer Fan von Beşiktaş. Den kannst du nicht ändern. Kannst vergessen.
0: Böyle şey, bir saat yapmamız lazım. Almanca sadece konuşsan dedim.
1: Olur. Almanca yazarlar, Almanca döner. Güzel. Şimdi iyi bir muhabbet olur.
0: Almanca falan yazıyorlar böyle.
1: Evet. Halacığım, falls du Hilfe brauchst, sag ruhig Bescheid. Wir können jederzeit vorbeikommen.
0: Ja,
1: überhaupt kein Thema.
0: Ja, ich liebe dich. Ja,
1: ja, bu arada ben eşime yardım edenlerdenim hala. Yani genel konuşmamakta fayda var derim ben. Yani sadece, evet, kadınlar bunun ceremesini çekiyor. Bu bir gerçek. Onlar hazırlığı yapıyor, temizliği yapıyor. Efendim söyleyeyim, baştan sona büyük bir telaş var. Ama ben hanımına yardım edenlerdenim.
0: Bravo, helal olsun. Evet. Duydun değil mi halacığım? Bravo, helal olsun. Celalettin Agam da Nestor'a gitmiş. Oradan gönder. Matrix gibi çıkmış Agam, baksana be.
1: Adam karizma be. Karizma.
0: Vallahi karizma.
1: Be. Ne diyor, tavsiye ederim.
0: Güzel yer. Nestor'da
1: evet.
0: Var ya. Yani
1: evet, güzel.
0: Çok güzel. Biz de geçen gün abimle gittik. Harika yerler. Bizim bu İskeçe güzel.
1: Gez yani... gez abicim. Gez, tadını çıkar. Burada Almanya'da yok böyle yerler. Gerçekten. Burada tadını çıkar. Güzel hava. Süper. Al kahvecinin eline. Oh.
0: Nasip ablacığım, tekrar teşekkür ederim. Sağ olasın. Artık şey, halam Türkçe'ye bıraktı, Almanca'ya çeviriyor. Evet. Ah, das ist...
1: Oh, das ist aber nett, diyor.
0: Ja.
1: Ich versuche, da wo ich kann, versuche ich zu helfen. Ne? Nicht immer, weil ich muss auch, ich habe auch zu tun.
0: Ne? Ja, ja, güzel oluyor böyle, şey, kulağa hoş geliyor, dedim, Almanca. Reyhan Hanım, evet, teşekkürler, tekrar iyi güzel ördeklere bakarak içtik içeceklerimizi demiş. Reyhan Hanım da şey ekmiş, reklamını yaptığımız var ya, takır yenlere.
1: Ha, evet.
0: Oraya gitmiş, evet. Onu söylüyorum.
1: Senin de orada bir videon vardı galiba, değil mi?
0: Evet.
1: Videon fotoğrafların vardı galiba.
0: Kolay gelsin dayı, iyi yayınlar. Nedim abime selamlar, Orçun Celep.
1: Vay Orçun'um benim, o yakışıklı. Sakarkaya'nın yakışıklı adamlarından.
0: Evet, evet, evet, delikanlı Orçun'um benim.
1: O maviş gözlü, yakışıklı, karizmatik bir adam. Helal olsun Orçun'um. Orçun'um, geldin bir görüşemedik be. Valla bilmiyorum, bizim kahve de kapanmış. Ben bilmiyordum. Gelince gördüm, bizim... Hasan Aga kahveyi kapatmış. Artık akşamlar nerede bir araya geliyorsunuz bilmiyorum. Bizim Serafino var. Oraya gidiyorum. Ara ara bilmiyorum. Siz nerede toplanıyorsunuz? Nerede bir araya geliyorsunuz? Bir yaz. İnşallah görüşelim.
0: Reklamlar var nedir? İstersen bir reklamları çıkalım.
1: Tamam, reklamlar çıkalım.
2: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια, έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
3: Πούλα λέμε, πούλα!
2: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
4: Kral FM 100. Reklamlar.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν.
6: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
7: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
8: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
7: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
8: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
7: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
8: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
7: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
9: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
7: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
9: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon 25 41 0.

0: 0541-821-8031 Santi.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi, Berling ve Hotex marka boyalarla mekanlarınıza yenilik katıyor. İstediğiniz her renk boyayı üreten boya makinesi de Kartal Cemil Boya Market'te. Kartal Cemil Boya Marketi, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında. Telefon 25 41 0 31 815. Cep 693 67 38 490.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
7: Kral FM, Kral FM Youth. Zirvenin tek sahibi.
8: Şimdi burada Nedim'le gelen mesajlara da bakıyoruz zaten. Nurdan Agam Almanya'dan bir fotoğraflar falan gönderdi. Şimdi dur bakalım neresi olduğunu bir türlü bulamadık ben. Bir göndersin bakalım Nurdan Agam'cığım.
9: Yalnız çok güzel sordun. Neresi burası fotoğraf geliyor?
8: Öyle canım.
9: Neresi burası abi fotoğraf geliyor?
8: Yani fotoğrafı gönderdim. Burada Nedim kardeşim okudu Almancasını. Şehir olarak sordun Nurdan Agam'cığım.
9: Hatta şoktayım. Almanya'da böyle güzel yerler mi varmış
8: ya? Aha ya, bak onu da dedim Nedim.
9: Ha işte.
8: Bir bakalım bakalım yazsın. Bir
9: gezip
8: bakalım.
9: Görmeyince böyle oluyor. Cahil Nedim.
8: Yani. Efendim, Çilek Mobilya, Epipla Çilek, güzel evler güzel mobilyalarıyla başlar diyorsanız buyurun Çilek Mobilya'ya bir gidin efendim. %50'den %60'lara varan indirimler bütün yaz boyunca devam edecek Çilek Mobilya'da. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. En güzel oda tasarımları, çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımlar ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da var. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, yani getirilmesi Çilek Mobilya'dan bedava ve bütün ürünler 3 yıl garantili. Güncel kampanyaları ve fırsatları incelemek ve takip etmek için de resmi web sitesinde ziyaret edebilirsiniz. www.pedikoepiplo.gr olarak Facebook'ta da bitişik halde Çilek Xanti Pediko Epiplo olarak bulabilirsiniz. Var mı söylemek istediğin bir şey nedir?
9: Evet, Banderas göndermiş. Demin sormuştum ona, beğendin mi diyorum şarkıları, nasıl diyorum, biraz sakinleşebilirim. Çok döktürdü ya Temel.
8: Evet.
9: Videolar falan gönderdi, fotoğraflar gönderdi. Adam durmuyor. Döktürmeye başladım, durmak bilmiyor.
8: Ona öyle şarkılar çaldı.
9: Arkası geliyor. Yani diyor ki devam, döktür, döktür, hiç kesme, kesme, kesme, devam diyor. Şarkıya devam diyor. Parçalara devam yani, oyun havalarına. Nasıl diyorum, iyi geldi mi? Evet, çok güzel geldi diyor. Oynamaktan, göbek atmaktan diyor, karnım ağrımaya başladı diyor. Çok aşırı heyecanlandım diyor. Oynamak da çok güzel geldi diyor. Şimdi koydunuz size bu şarkıları diyor. Yok, bu şarkılar beni ayranlı aratıyor. Ayranı aratıyor.
8: Hayır, susamıştır şimdi evet. Bu saatte.
9: Ondan... Altına bak, kavun göndermiş. Bir de yemek yapıyor anlaşılan. Ya yapıyor ya da yiyor. Bilmiyorum artık.
8: Yapmış yiyor.
9: Yapmış yiyor evet.
8: Yemeği.
9: Hızlı. Çok
8: dur bakalım, gene Almanca geldi bakalım ne de bu. Heh.
9: Ne diyor? Pause bitti. Ich muss weitermachen. Hala kaçar. Hadi kolay gelsin. Hala was, wohin? Was musst du weitermachen? Yani diyor ki pause bitti. Ich muss weitermachen. Pause bende bitti. Yani şey mola bitti evet. Diyor. Ben devam etmem lazım. Hala kaçar. Hadi kolay gelsin diyor. Hava tamam. Açar. Hala kaçar.
8: Kolay gelsin o zaman bakalım.
9: Hala Frohe Schaffen. Kolay gelsin.
8: Teşekkür ediyorum.
9: Pass auf dich auf. Ja, kendine dikkat et yani.
8: Böyle güzel oldu Almanca falan, gayet güzel oluyor.
9: Yani dinleyici yazdıkça güzel muhabbet dönebiliyor böyle. Evet.
8: Ve Blue Elektrik'i de bir tanıtalım hemen. Programımızın sonuna doğru son 15-20 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli sorunsuz tesisat işleri, uzman ve ustalık için Blue Elektrik, Mavi Elektrik Gökçeler'de. Nerede?
9: Gökçeler'de.
8: Sosyalero Blue Elektrik. Küçük elektrikli ev aletleri, klasik ve modern avize çeşitleri, mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletlerini bulabilirsiniz. Toptan ve perakende elektrik malzemeleri de var. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar. Bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanları serinletecek pervaneler. Ayrıca ve ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarında usta olarak hemen cevap veriyorlar, çalışıyorlar. Elektrikçi ustamız. Güzel eviniz ve bahçeleriniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar var. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli aletler ve ürünler Blue Elektrik'te. Kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambaları ve elektrikli güzellik ürünleri bulabilirsiniz. Asfalt boyu Gökçeler pazarın olduğu yerde. Yarın pazar var Gökçeler'de. Perşembe pazarı var Nedim'in. Pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlene kadar, öğleden sonra da 6-9 arası Blue Elektrik Gökçeler pazar yerinde. Instagram'da da Blue Elektrik Ciğer olarak takip edin. 697-71-62-271-698-75-50-376 Elektrologika Ilika Kefotistika
9: Sto Selero.
8: Var mı güzel bir şarkı dedim? Şarkılar, türküler, Kral Efendi'den, Radyo Kral'da dinleyenler kulübünde.

0: Ne güzel dedi Türk'ün edebim Evreş yolları
1: dar.
0: Bana bakma.
1: Benim yarım var.
0: Dedim şimdi bir taraftan bilgisayarla şarkıları falan hazırlıyor. O yüzden gerçekten sağ kolum gibi işlerin çoğunu Nedim yapıyor. Ben sadece kopçalara basıp burada.
1: Estağfurullah abi. Beraber, hep beraber. Evet. İnternette de güzel bilgiler ulaşıyorum. Biraz araştırmalar yapıyorum. Evet. O yüzden ara ara biraz gecikmeler olabiliyor. Af ola yani. Evet. Fotoğraflar geliyor ya, onlar üzerine biraz araştırmalar yapıyorum. Almanya'da güzel yerler varmış. Benim de bilmediğim tabii. Her şeyi de bilemeyiz.
0: Bu Brom Bahçesi'nin olduğu yerlermiş.
1: Evet, Brom Bahçesi, evet.
0: Celalettin Akın oralara gitti diye de söylemiş.
1: Celalettin Akın geziyor. O evet. Gezer, o bilir. Çünkü o fırsat değerlendiriyor yani. Değerlendirmeyi biliyor, öyle diyelim. Hayatın tadını çıkarma iyi biliyor. Çok da gayet de iyi yapıyor yani.
0: Vallahi iyi yapıyor. Fırsat buldukça hayatın tadını çıkaracaksın. Ve Avin Drive Şaban Bandak yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive, en kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel ve mini market ürünleri ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle. Nerede? Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında. Kekliko'da mini market, ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşim hizmetinizde. Deniz enerji, güçlü performans, çok çok çok uygun fiyatlar arıyorsanız mutlaka kendileriyle tanışın. Aracınızın akaryakıt istasyonları, aracınızın dostu Avin Elin Drive Şaban Bandak ve Ceyhan. 2541-078-007 telefon numarası, sabit telefon. Cep telefonu 698-42-74-718.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, yine bir programımızın sonuna geldik. Sağ olun, var olun. İlginiz için de teşekkür ederiz. Sağ olun canlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet dedim kardeşim. Buyur.
1: Frekans dedikleri nedir be abim? Nedir?
0: Frekans dedikleri nedir? Yüzdür.
1: Evet, yüzdür. Kimi 90'da arar huzuru, kimi 101'de kaybeder ruhunu. Ama Kral FM 100'e gelen var ya, orada başka bir hava, başka bir muhabbet bulur. Hani derler ya, her sözün bir gönlü vardır. Şair olsan mısralar akar, deli olsan oynarsın, akıllı olsan dinlersin. Çünkü Kral FM 100 frekansı kulağa değil, doğrudan yüreğe vurur. Bugünlük bizden bu kadar canlar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Cem'i cümleniz Allah'a emanet olun.
0: Hoşça kalın, iyi günler.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Kral FM 100 Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
3: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle. Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
4: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
3: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
4: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
3: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 0. Sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında inşaat malzeme

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
5: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
4: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
5: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
4: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
5: Bölgesel boyama parlatma.
4: Oto farlarının boya ve parlatılması.
5: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
6: Bir numara.
4: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
4: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
5: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

alışamadım kader deyip atamadım.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.